0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet, bir hadis.

çölleri cennete çeviren gül. Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dök. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
2: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
1: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bir bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ankebut Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var. Buhari İlim 28, Ezan 61-63, Edep 75, Ahkam 13, Müslim Salat 182-185.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. Tohum ek. Ağaç dik 10 yıl sonrasıysa tasarladığın. Ağaç dik. Ama 100 yıl sonrasıysa düşündüğün halkı eğit. Halkı eğit. Balık verirsen bir kez doyurursun halkı. Öğretirsen balık tutmasını hep doyar karnı. Çinli bir şair.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Rum Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Müslim İmare 133, Ebu Davud Edep 115, Tirmizi İlim 14.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1:55.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, siz bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab Suresi 54. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Buhari Edep 69, Müslim 1 103 104.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Başkasını kıskanma, kıskanma. Çok fazla yiyip içme, içme. Bu iki işi yapan insanın başı dertten kurtulmaz. Yusuf Has Hacip.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ankebut Suresi 62. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslim İman 93, Tirmizi Sıfatül Kıyame 56.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Mü'min Suresi 19. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Buhari İman 7, Müslim İman 71-72.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlar.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd Suresi 26. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: içine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hazreti Ali.

0: da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız. Sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. Müslim Zühd 9, Tirmizi Kıyamet 58, Libas 38, İbn-i Mace Zühd 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

Cehalet bizim sürekli konuşmamızı istiyor. İstiyor ki nefes almadan, durup dinlenmeden hep konuşalım, hep konuşalım. Cehalete teslim olmamalı. Az konuşmak, hakikate kulak açmanın temelidir.

Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan, adın geçer, kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in el Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstahrabatta yanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine, doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor, arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri, nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

kadın geçer beni bekliyordun da. Beş süt kardeşten birisin Hevaz'ın sofrasında. Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın. Her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer. Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar. Bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer. Her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur. Unutturur Yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine Rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
5: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

Ağlamanın en güzeli ve iyisi, İslam'a uygun olmayan amellerle geçirilen ömür için ağlamaktır. Ahmet bin Ebu'l-Havari rahmetullahi aleyh.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki: Allah Teala ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar, hepsi ilim adamı için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın görünüşte diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirasa kavuşan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.

Her hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktisa eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

0: olmasın be artık.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn başlıyor. Saadet-i dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Reklamları dinlediniz. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü ebeden daima. Ya Rabbi ve ya Rabbi semavati vel ardın, ya Halik ve ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Hazreti Musa aleyhisselama denizi, Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi ve Hazreti Davud aleyhisselama dağ ve demiri ve Hazreti Süleyman aleyhisselama cin ve insi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şems ve kameri tezkir ettiğin gibi, İslamiyet'e ve Kur'an-ı Kerim'e bütün insanların akıllarını ve kalplerini musahhar kıl ya Rabbi.

Evet değerli dinleyiciler, bugün 8. sözü şöyle tamamlamış olacağız. 8. sözden bahsediyorduk. Tabii ki 8. sözün içinde her kim hayatı faniyeyi, yani fani hayatı, geçici hayatı, şu dünya hayatını esas maksat yapsa, sadece dünya için yaşasa, dünya için çalışsa, dünya için hareket etse, yani ben dünyaya bir kere geldim, bir daha gelmeyeceğim diyerek hareket etse, görünüş itibariyle değerli dinleyiciler cennet içinde olsa da, yani yaşantı itibariyle bakarsınız her şeyle mükemmel. Yani elinde, sağında solunda bütün imkanları Cenab-ı Hak ona vermiş. Nasıl imkanlar vermiş? Yani gayrimenkuller var, yandan sonra istediği her şeyi alabiliyor, her şeyi satabiliyor. Yani tasarruf edeceği imkanlar çok. Esas maksat bu elindeki imkanlarla dünya hayatını, şu fani dünya hayatını esas maksat yapsa, sadece ve sadece bu imkanlarını dünya hayatına kullansa, işte bir daha tekrar ben dünyaya gelmeyeceğim diyerek hareket etse bir insan, hareket edilse ne olur? Görünüş itibariyle cennet. Herkes zanneder ki cennet içinde yaşıyor. Ama zenginler vardır, zenginliklerini, bütün imkanlarını ne yapıyor? Cenab-ı Hak için, Allah rızası için seferber eder. O ayrı mesele. Yani gösteriş için, şan, şöhret için değil de Allah rızası için, Rabbimin rızasını kazanmak için ayrı, vatan, millet için ayrı, o ayrı. O meseleye girmek istemiyorum. Yani demek istediğim şu, her kim olursa olsun, Ahmet, Mehmet fark etmez. Kim fani hayatı, şu geçici hayatı, yani ölümcül hayatı, ölecek o insan, neticede ölecek. Ama bütün imkanlarını bu fani hayata sarf etse, harcasa, fani hayatını her türlü ziynetler içinde, süsler içinde, ondan sonra zevkler içinde yüzse, görünüş itibariyle şöyle bir bakarsınız ki Allah Allah, şatolar, yatlar, katlar, özel uçaklar, ondan sonra ne bileyim, denizdeki her türlü imkanlar, deniz kenarındaki yazlıklar falan filan, yani aklınıza ne geliyorsa. Şimdi o insan, o gibi insanlar ne yapmışlar? Şu hayatı faniyeyi, fani hayatı, geçici hayatı esas maksat yapmışlar ve bu hale getirmişler. Biz sadece fani hayatı esas maksat yapanlar için konuşuyorum. Ama şu dünyadaki imkanların da Allah için sarf edenler için o ayrı. Onlar Hazreti Ebu Bekirlerin yolunda. Onlar ondan sonra Hazreti Ömerlerin, Hazreti Ebu Bekirlerin, Hazreti Hatice Validemizin. Hazreti Hatice Validemiz çok zengindi biliyorsunuz. İmkanlar, o kadar imkanlar vardı ki tamamen her şeyini Allah rızası için Allah yolunda sarf etti. O ayrı. Şimdi sadece ve sadece her kimin içine herkes girer. Yani fani hayatı esas maksat yapanlar içine girer. Şimdi bunlar görünüş itibariyle bir bakıyorsunuz, gerçekten cennet gibi bir hayat yaşıyorlar. Cennet gibi bir hayat. Onlara yaklaşsanız, kulağına söyleseniz ne desiniz bilmiyorum, ölüm var. Ölümden bahsetseniz, ya bırak şu ölümü derler ya. Dünyada ya, hemen ölümden bahsediyorsun. Şu daha yaşayacağımız günler var, yaşamam lazım, İşte daha yaşamadığım çok şeyler var gibi. Bir daha tekrar onun kulağına fısıldasınız, ölüm var dediğinizde manen cehennemi yaşar. Manen cehennemi yaşar o insanlar. Öyledir. Akıl zaten nedir? Akıl, ey insan, sen dünya, şu fani hayatı esas maksat mı yapıyorsun? Sen necisin ya? Nereden gelip nereye gidiyorsun? Akıl ona soru soruyor. Küllü nefsin zaikatül mevt. Her nefis mutlaka da ölecektir, ölümü tadacaktır. Onlara ölümü söylediğiniz an her şey biter. İşte gidecek, ölecek. 2 kere 2 4. İşte bu bazı böyle, Allah korusun, yani ömürlerini uzatmak için çok yaşamak veyahut da ölümsüz bir hayat yapabilmek için neler yapmışlar, neler, ne kadar zulmetmişler, çocuklara zulmetmişler. O sabilere zulmetmişler, onların kanlarını içmişler, onları yemişler, içmişler. Allah onların belasını verecek, vermiş zaten. Demek istediğim, bu gibi insanlar hayatı faniyeyi, geçici hayatı
esas maksat yaptıkları takdirde işte tek bir kelime onların her şeyini mahvı perişan ediyor. Öleceksin. Hesap vereceksin. Öleceksin denildiği an onlar zahiren bir cennet gibi cennette yaşasalar da manen cehenneme inkılap eder, değişir. Yani onlar o şeyi cehenneme değişir değerli dinleyiciler. Yani cehennemi bir hayat olur. Bir gün bir profesörle bir ilkokul mezunu olmayan bir abimiz, bir gerçekten çok alimdir kendisi. Kendi her cihetle yetiştirmiş. Maşallah, barekallah. Beraber sohbet ederlerken tabi bayağı sohbet ilerlemiş, arabada beraber geliyorlar. En son demiş ya sen nereye bitirdin? Yani şimdi kendisi profesör, öbürü daha ilkokulda bitirmemiş. Biz demiş hayat üniversitesini bitirdik. Yani nereden gelip nereye gideceğimizi, ondan sonra nereden gelip nereye gideceğimi ve nereden geldiğimi, nece olduğumu hep biliyorum demiş. Bunları ben hayat üniversitesinde öğrendim. Ve bu kadar demiş ihtişamlı bir hayattan sonra en son inerken vedalaşacaklarmış. Tam vedalaşıyor. Demiş ki bu kadar muhteşem bir hayat, saltanat. Mesela profesörsünüz. Profesörlüğünüz bir makam mevkinin bir şeyi var, şan şöhreti var. Bunlar ölümle bitecek deyince arkadaş demiş ya sus arkadaş sus. Sus şu ölümden bahsetme. Bak dikkat et. Ölümden bahsetme çünkü profesörlüğe gidecek. Makam mevki gidecek. Elindeki imkanlar gidecek. Malın mülkü arkada kalacak. Çocuklar ondan sonra ne yani her şey aklımıza ne geliyorsa... Aman ha demiş şu ölümden bir bahsetme ya. Bak dikkat edin ölümden bahsi esasında ölüm bizim için korkulacak bir şey değil ki. Ölüm Müslümanlar için korkulacak bir şey değil ki. Ölüm Müslümanlar için cennete açılan bir kapıdır. Neden biz fani dünyadan gideriz ebedi aleme? Yani dünyanın 1000 sene mesut geçici güzel bir hayattan 1000 sene güzel hayatından cennetin 1 saati kafiyse biz cennet hayatını tercih ederiz. Zaten bu dünyada dünya madem fanidir, geçicidir, hem madem ömür kısadır. Ömrümüz ne ki değerli dinleyiciler? En fazla yaşasak yaşayabilirsek mesela 80, 90, 100, 100'ü geçebilir miyiz? Şimdi Türkiye genelinde 100 yaşayan çok nadir insanlar var. 60 yaşına gelmiş bir insan, 70 yaşına gelmiş bir insan. Yani ömrümüz sınırlı, fani, geçici. Öyleyse ömrümüz de kısa. Ha, burada ne var? Dünya madem fanidir, geçicidir. Hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çok. Bu dünyada o kadar vazifemiz var ki. Bir, yani kulluk vazifemiz var en başta. Allah'a ibadet, bu kadar verilen nimetlere karşı şükür, şükretmek gerekir. Yani insanlarla güzel geçinmek gerekir. İnsanlara Rabbimi tanı, o kadar güzel, yani sayamayacağımız kadar vazifelerimiz var. Rabbimi tanıtmak, tanımak, sevmek, sevdirmek, kainat kitabını okumak, mütala etmek değil mi? Yani çok vazifelerimiz var. Hem de bu dünyada, fani dünyada ebedi hayat burada kazanılıyor. Burada kazanacağız. Başka nerede kazanacağız yani? Yani uzayda mı kazanacağız? Bizler insanoğlu ebedi hayatı, ebedi saadeti dünyada kazanacak. Biz neden dünyayı sevmeyelim? Sadece biz dünyanın 3 yüzü var. Birinci ciheti fena ciheti, kötülük ciheti, ondan sonra zulüm ciheti. Biz bu kötülük cihetini sevmiyoruz dünyanın ama ahirete bakan Ahiretin tarlası, ahireti burada kazanacağız. Bak ahiretin tarlası, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin Esma-i Hüsna'sının tecellisi hep dünyada tecelli ediyor. Her şey burada. Kelam ismi mesela konuşturuyor Cenab-ı Hak. Basır ismi ondan sonra gösteriyor, her şeyi gösteriyor. Semi her şeyi duyuruyor. Cemal ismi Cenab-ı Hak bütün güzellikler. Değil mi? Cemil ismi güzel. Her şey ilim. Cenab-ı Hakk'ın alim ismi ilim, her şeyi bak aklı sayesinde Cenab-ı Hak bize bildiriyor. Demek ki dünyayı 3 yüzü var. Bir cihetini sevmeyeceğiz, diğer cihetini seveceğiz. Ayrı mesele. Yani her kimde dedik ya şu fani dünyada ondan sonra ömür kısa bir ömürde ebedi hayatı kazanmak dünyada oluyor. İşte ki her kim ki bu sefer başka bir denklem kuralım.
Her kim hayatı faniye dedik ya, esas maksat yaptığında az önce izah ettik. Zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemde, ama her kim hayatı bakiye, ebedi hayatı kazanmak için bu dünyada çalışırsa, gayret gösterirse, hem dünyada huzurlu olur, mutlu olur, hem de ahirette her türlü saadete erer. İşte saadeti dareyn. Değerli dinleyiciler, bu şekilde düşündüğümüzde, bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Sadece insan dünya hayatını asıl maksat yapmaması lazım. Yani dünya nimetler içinde yüzüyor olsa da manen huzurlu, mutlu ve mutmain olamaz. Olamaz. Sahibimiz, yani yaratmanı tanımazsa. Çünkü ölüyor, ölecek. Ruhlar aleminden gelmişsin. Haydi durdur bakayım yolculuğu. Durdurabilir miyiz? Ruhlar aleminden nereye gelmişiz? Anne karnına. Haydi anne karnında 9 ay durduk. Haydi 9 ay sonra durabiliyor muyum? Hemen sancılar başlıyor değil mi? Sancılar başlıyor. Çocuk doğuyor. Çocuk ondan sonra hadi onun büyümesini durdur. Sen onu yedireceksin, içireceksin, bakacaksın, bakımını yapacaksın. Çocuk büyüyecek. Büyüdü. Genç oldu. Ha, gençlik. Gençlikte biliyorsunuz her şey ön planda, kanı deli derler ya. O gençlik büyüyecek, evlenecek, çoğu çocuk sahibi olacak. Ha, durduramıyorsun bak. Birken, bir damla suyken bir genç oldu, evlendi, çoğu çocuk sahibi oldu. Ve neticede yaşlandı. Belli bir yaşa geldi. Sonra ihtiyarladı. İhtiyarladıktan sonra bak, hadi durduralım bakayım yolculuğu. Durduramıyoruz değerli dinleyiciler. Durduramıyoruz. Peki ihtiyarlıktan sonra nereye gireceğiz? Tamam. Dünyayı esas maksat yaptık. Çalıştık, çabaladık. Her şeyi ortada, malı mülkü yığdık. Ve zaman geldi. Geldi, gidiyoruz. Ne yaptı? Eğer Allah için değil de nefis için onları toplamış isek, onlar bize zarar. Yani zahiren dünyada mutlu olsak da görünüş itibariyle cehennemi bir hayat, çünkü öleceğimiz aklımıza geliyor. Ölünce de amelimiz yok, yaşantımız yok. Yani Rabbimizin rızasını kazanacak herhangi bir şey yapmamışız. İşte korku başlıyor bu sefer. Yani ben, güzel bir ilahi var ya, ben ölümden değil, ölümden korkmuyorum. Amelimin yani kötülüğünden korkuyorum diyor ya, amelimden korkuyorum. Amel, yapmış olduğu işler. İşte dünya nimetler içinde yüzsen de, yüzüyor olsalar da, dünya nimet içinde yüzüyorsunuz. Aklınızı her şeyi, hatta asrı, uzaya kadar çıkıyorsunuz. Uzayı fethetmişsiniz ama öleceksiniz. Neticede yani geçici dünya hayatını asıl maksat yaptığımız zaman, nimetler için içinde yüzsek bile manen huzurlu ve mutlu değiliz. Mutmain olamayız. Çünkü insanın ruhu, değerli dinleyiciler, sende, bende, hepimizde bir ruh var. Kalp var. Duygular var. Latifeler var. Bu fani dünya için yaratılmamış. Bak sizde şöyle bir şey var. Ebedi yaşama duygusu. Ebedi, ebed. Var mı öyle bir duygu? Hepimizde var. Hepiniz ebedi yaşamak istersiniz. Hepimiz ebedi yaşamak isteriz. Bak, ebedi. Peki bu ebedi kelimesinin karşılığı dünyada var mı? Dünya, biz diyoruz ki ebedi. Ebedi yaşamak. Ha, ama dünya fani, geçici, öleceğiz. Demek ki ebedi yaşayacak bir yer var. Ebedi yaşayacağımız bir yer var. Kaybolmayacağımız bir yer.

Geçici ya. Ha buna rağmen ben bunu anlatırken malınız olmasın, mülkünüz olmasın, arabanız olmasın demiyorum. Müslüman akıllı olacak. Müslüman zengin olacak. Müslüman ferasetli olacak. Müslüman yani her cihette malı mülkü olacak ama nefsi namına kullanmayacak. Nefis hesabına çalışmayacak. Ebu Bekirler gibi. Değil mi? Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın ne kadar zengin ama hiçbir şey yok. Her şeyi var ama hiçbir şey yok. Lehül mülk. Ne diyor? Mülk umumen onundur. Biz hem onun mülküyüz, hem kölesiyiz, hem de onun mülkünde yaşıyoruz. Öyleyse biz bu mülkü, bize verilen mülkü onun namına kullanacağız dedi. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bütün malını ve mülkünü Allah için harcadı. Harcamadı mı? Hazreti Hatice validemiz. Ne kadar zengindi değil mi? Ha ben zengin olmayın demiyorum. Zengin olmayalım demiyorum. Zengin olalım, akıllı olalım, zeki ondan sonra ferasetli olalım ama Allah için olalım, Allah için alalım, Allah için verelim, Allah için çalışalım. Mesele bu. İşte değerli dinleyiciler, insandaki kalp, ruh, duygular bu fani dünyayla tatmin olmuyor. Olmuyor. İşte insanın aklı, akıl şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini, hikmet definelerini açıyor ya. Akıl, kalp, ruh, diğer duygular Allah'a iman etmediği müddetçe tatmin olmuyor. Ancak Allah'a imanla, Allah'a inanmakla, ahiret gününe inanmakla, onu zikretmekle tatmin oluyor aklımız, ruhumuz, kalbimiz ve latifelerimiz. Bir mümin, bir Müslüman değerli dinleyiciler, nice eza ve cefalara maruz kalsa, maddi bakımdan çeşitli sıkıntılar çekse de bunların gelip geçici olduğunu, diyelim ki sıkıntı çekiyor. Sıkıntılar içinde depremler oluyor. Afetler, yangınlar, seller oluyor, hastalıklar oluyor. Pandemi dönemi düşünün. Yani bir Müslüman, siz, biz hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Eza ve cefa çekebiliriz. Ezalara ve cefalara maruz kalabiliriz. Kalanlar olmuyor mu? Yani oluyor. Evleri yananlar var. Sel felaketine denizde gölde boğulanlar var. Yani böyle eza ve cefalara maruz kalabiliriz. Pandemi döneminde nice insanlar gitti değil mi? Maddi bakımdan sıkın yani çeşitli sıkıntılar çeksek de bunların geçici olduğunu işte ben bunu anlatmak istiyorum. Bunların geçici olduğunu ve dünyanın ahiretin bir bekleme salonu. Dünya nedir? Değerli dinleyiciler biliyor musunuz? Dünya ahiretin bir bekleme salonu. Mesela umreye gidiyoruz. Değil mi? Umreye giderken pasaportlara bakım yeri olan pasaportlarımıza bakıyorlar ve geçiyoruz öbür tarafta bekliyoruz. Ha saatini bekliyoruz. Nereye gideceğiz? Mekke'ye, Medine'ye de peygamberimizi ziyarete. Mekke'de Kabe'ye tavafa gideceğiz değil mi? Orada beklerken o zaman bize ne yapıyor? O zaman zarfında acıkabiliriz. Yani uykumuz gelebilir. Yani bir saat iki saat bir zaman olduğunu kabul edin. Beklerken biraz ufak tefek sıkıntılı ama netice düşünüyoruz ki biz Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı ziyaret edeceğiz. Onu ziyaret edeceğiz. Onları düşündüğümüz zaman elhamdülillah o sıkıntılar bize hiç geliyor. O beklenmek bize hiç hükmünde. Neden? Kabe'yi tavaf edeceğiz. Kabe'ye gideceğiz. Mekke'ye gideceğiz. Orada beklerken çekilen sıkıntılar bekleme bize hiçbir zaman bir eza ve cefa vermiyor. Aynen öyle de bir mümin, bir Müslüman yani bu dünyada maddi bakımdan çeşitli sıkıntılar çekse de bunların gelip geçici olduğunu ve dünya ahiretin bir bekleme salonu sanki Medine'ye Mekke'ye giderken bekliyoruz ya dünyada nedir bir bekleme salonu olduğunu biliriz biz. Neden? Dünyada bekleriz. Ondan sonra vazifemizi yaparız. Zamanı geldiğinde çeker gideriz ama zindanı dünyadan bostanı cinana cennet bahçelerine gideriz inşallah. Rabbim hepimizi son nefeste kelime-i şehadet getirerek imanla kabre girmeyi nasip eylesin. İmanla kabre girdik mi cennet bahçelerinden bahçenize öyle mübarek bir yere gideceğiz ki o zaman beklememiz dünyada çektiğimiz sıkıntılar hiç hükmünde aklımızda bile kalmaz. Neden? Ahiretin bir bekleme salonu. Düşünürüz, sıkıntısı ne yapar o zaman? Bin ise bire.

Belki de hiçe iner. Ne yaparız? Şükrederiz ya Rabbi. Ben bu havalanda bekliyorum ama Kabe'ye gideceğim. Ya Rabbi, ben bu havalanda bekliyorum ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı ziyaret edeceğim. Deriz ya, aynen öyle de ya Rabbi, ben bu dünyada bu kısa ömrümü geçireceğim ama Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı bir tarafta bizzat göreceğim, peygamberleri göreceğim, bütün eşim, dostum, akrabam her öbür tarafta. Bütün ecdadımız öbür tarafta, Adem aleyhisselam'dan kıyamete, peygamberimize kadar gelen bütün peygamberler öbür tarafta, ahirette. Bütün dostlarımız orada. Yani demek ki bunu düşündüğümüzde bu dünyada geçirdiğimiz zamanda çektiğimiz sıkıntılar hiç hükmüne geçiyor. Yani bekleme salonunu düşündüğümüz zaman sıkıntılar ne yapıyor? Yok oluyor ya, birden yani 1000 sıkıntıysa 1'e düşüyor. O da o kadar da olsun. Yani 1000'den 1'e iner ve daima şükür içinde yaşarız. Bu şekilde düşünürsek, dünyayı bir bekleme salonu olarak düşünürsek ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam esas asıl yurdunda, biz de o asıl yurdumuza gideceğiz, vatan aslimize gideceğiz, asıl vatanımıza gideceğiz. Çünkü asıl vatanımızda Adem aleyhisselam babamız, Havva validemiz, annemiz ve hayatta bütün insanlık kıyamete kadar orada olacak. Yani cennet ehlinden bahsediyorum. İnşallah Rabbim bizler de cennetini alır. Yani hem dünyada hem de ahirette mutlu olmanın yolu, değerli dinleyiciler, nedir biliyor musunuz? Hem dünyada mutlu olmak istiyorsanız, ya Allah için ya, hem dünyada hem de ahirette mutlu olmak istemiyor musunuz? İstiyoruz. Hem dünyada hem de ahirette mutlu olmanın yolu nedir? Allah'a kul olmaktan geçer. Allah'a kul olacağız. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ümmet olacağız. Ve Allah Kur'an, onun emirlerine ram olacağız. Ne dediyse yapacağız, elimizden geldiği kadar, yapabildiğimiz kadar. İşte değerli dinleyiciler, mümkün mertebe hem dünyada hem ahirette mutlu olmak için ne yapıyoruz? İşte bazı sıkıntıları atlattığımız, bazı böyle şeyler, hastalıklar var, depresyonlar var, şu var, bu var. Yani böyle kafamıza, beynimize yüklediğimiz nice mutsuz, bizi mutsuz edecek şeyler var. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz, ondan sonra ilaçlar alıyoruz, terapiler uygulanıyor, biz uyutucu haplar falan filan. Ama esas çare bu değil. Esas çare, hem dünyada hem ahirette mutlu olmanın tek çaresi Allah'a kul olmaktır. Onun rızasını kazanmaktır. Amelinizde rızayı ilahi olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyet yok. Eğer o kabul etse bütün halk, reddetse tesiri yok. O razı olduktan sonra, o razı olur ve kabul ettikten sonra, bütün insanlık reddetse, kabul etmese Cenab-ı Hak onlara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için yapacağımız her şeyde, kılacağımız namazlarda, tutacağımız oruçlarda, yani ibadetlerimizde yalnız ve yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapacağız. Her kim dünyada ve ahirette mutlu olmak istiyorsa. Mesela şöyle kabul edin. Rabbimi az önce bahsettik ya, bir zindanda düşünün. Zindana atılmış bir mahpus düşünün. Cezaevine atılmış biri ama onun belli bir zamanı var. Sen bu sıkıntıya sabret ama şu zaman çıkacaksın, hür olacaksın. Sevdiklerine kavuşacaksın, yiyeceksin, içeceksin, rahat edeceksin denilirse. Mesela onu işte o zaman ama beni bu memleketin, bu vatanın sahibi var. Ben onu tasdik ediyorum, onu tebrik ediyorum, ben onun dediğini yapacağım dese ne yapar? O ufak o sıkıntıdan kurtulduktan sonra zindanda dahi olsa, bak öyle düşünürse, zindanda kendi, zindan acayip bir hayat yaşıyor. Zindanda karanlıkta bir hayat yaşıyor ama çıkacak, neticede mutlu olacaksa ne yapar? O bahtiyar olur. Orada o sıkıntıya sabreder ama neticede saadete kavuşur. Diyelim ki şimdi şöyle kabul et, bir adam biri sarayda ama ondan sonra saraydaki sarayın sahibini, sarayda her şey böyle isyan ediyor, sarayın sahibine isyan ediyor. Oradakilere sarayda olan yemeler, içmeler, her şeye böyle bahaneler uyduruyor. Kısacası huzursuzluk çıkarıyor. Sarayda yaşıyor ya, terör eleştiriyor falan.
Neticede o esasında o sarayda yaşasa da esasında zindandadır. Çünkü o sarayın sahibini tanımıyor. Ne yapacak? Ya yeter diyecek ona. Yeter. Seni bu saraya aldık ama bu sarayın her türlü sarayı zarar veresin, saraydaki her türlü imkanları böyle inkar edesin, nankörlük yapasın diye seni ben saraya almadım diyecek ve onu saraydan çıkaracak ve onu esas zindana atacak, müebbet zindana, hiç çıkarılmayacak bir zindana atar. Demek ki sarayın sahibini tanıyan, kainat sarayının sahibini tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır, huzurludur, mutludur. Şu kainat sarayını da yaşayıp da kainat sarayında, dünya sarayında yaşayıp da dünyadaki bütün nimetleri inkar eder ve o sarayın sahibine, kainat sarayını inkar ederse, her türlü ondan sonra melaneti işlerse, ya ben hürüm, ondan sonra hür yaşayacağım, özgürüm diyerek her şeyi böyle nankörlük yaparsa, ne yapacak o kainat sarayının sahibi? Onu ebedi zindana atar. Bak sarayda da olsa zindandadır, bedbahtır. İşte dünyayı da böyle düşün. Dünya, şimdi dünyada adam yaşıyor. Ondan sonra yaşıyor. Mutluluk diye dünya nimetler içinde yüzüyor. Ama bu nimetleri vereni tanımıyor, kabul etmiyor. Ondan sonra yani zekatını vermiyor. Ondan sonra insanlarla hiç hayrını yok, bir şey yok. Ya kısacası kendi nefsi namına kullanıyor ama Cenab-ı Hak ona Azrail'i gönderiyor. Ey insanoğlu yeter. Yedin, içtin, tuttun her şeyi, hatta bu köy, dünyayı senin için yarattım. 300 binden ziyade nebatat senin emrine verdim. Güneşi senin emrine verdim. Ayı senin emrine verdim ama sen bunları bilemedin, tanıyamadın. Kısacası beni tanımadın sen der. Azrail der ki ona al bunu götür, at zindana. Halidine fiha. Ebedi orada kalsın, bir daha çıkmasın. Hak ediyor çünkü, hak ediyor. İşte değerli dinleyiciler, şöyle kabul edin, bu şekilde düşünürsek, ey nefsim, herkes kendi nefsine desin, ben kendi nefsime diyorum, ey nefsim, hayat-ı faniyeyi esas maksat yaptığında ne oldu? Soralım, yaptıkta ne oldu? Veyahut da yaptılar da ne oldu? Karun, dünyayı esas maksat yaptı. Karun gibi malın olsun efade derler ya, Karun'un malı öyleymiş ki değerli dinleyiciler, hazinelerin anahtarını 40 deve taşırmış. 40 deve. Bak. Hazinelerinin anahtarını 40 deve yükü. Anahtar. Düşsüz onun malını, mülkünü tahayyül edin. Ama ne işe yaradı? Yani dünyaya çalıştı da bu kadar mal mülk kazandı da Karun ve hatta Karun gibi insanlar. Ne oldu? Ne yaptılar? Ne işe yaradı? Zahiren cennet içinde yaşadılar. Doğru. Zahiren cennet içinde yaşadılar ve yaşıyorlar. Yaşayanlar da var. Şimdi adam dünyanın en büyük devletinin başkanı. Dünya hayatını kendine göre cennete çevirmiş. Ama onun belli bir zamanı var. Belli bir zamandan sonra Azrail Cenab-ı Hak ona gönderecek. Ey melun! Ey melunlar! Yaptığınız zalimler, zulümler, her türlü yapılan, insanlığa yapılan zulümler yeter diyecek. Onun ruhunu teslim aldığında ne olacak bu sefer? Peki bu kadar dünyaya zulmettin, insanları yok ettin, soykırıma uğradın, sen yaptın da ne oldu? Sen cennet içinde yaşasan da, sen ve senin gibiler, o gibiler insanlar cennet içinde yaşasa da muanen cehennemde değil misiniz? İşte bir de ehli iman olup da nefsine uyup, nefis peşinde koşup Allah'ın rızasını unutanlara diyoruz ki, ben önce nefsime diyorum, ey nefsim, hayat-ı faniyeyi esas maksat yaptığında ne oldu? Siz de herkes kendi nefsine sorsun, soralım. Zahiren cennet içinde yaşasak da, eğer Rabbimizin rızasını unutur, emirlerini yapmazsak, manen cehennemde yaşarız. Öbür tarafta da cezasını çekeriz. Ne diyoruz duamızda? Değerli dinleyiciler, hatta şeyde bile her zaman söylüyorum, tavaf ederken tam böyle Hacer-i Rükn-i Yemani'den itibaren başlıyoruz. Dua yapıyoruz.
Dua yaptıktan sonra mesela orada Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina azabennar ve edhilnel cennete ma'al ebrar. Ya azizü ya gaffar dedikten sonra tam yaklaşıyoruz. Allahümme ey Allah'ım. Allahümme la tuhricna. Bizi çıkarma. Çıkarma bizi dünyadan. La tuhricna minet dünya. Dünyadan çıkarma. İlla ma'aş şehadeti vel iman. Ancak şehadetle ve imanla çıkar. Diyelim ki Allah korusun, şehadetle çıkmadık, imanla çıkmadık. Ne olacak? Dünyada, şu fani dünyayı da esas maksat yaptık. Ama imanla da kabre giremedik. Bu dünyada cennet içinde yaşasak, cennet gibi bir hayatımız olsa da hem dünyada manen cehennemde ve öbür tarafta da ahirette de bizzat cehenneme Cenab-ı Hak bizleri atmayacak mı? Neuzubillah diye şu duayı tekrar ederim. Allahümme la tuhricna minet dünya illa ma'aş şehadeti vel iman. Ya Rabbi bizleri imansız gönderme. Ya Rabbi bizleri şehadetsiz gönderme. İmanla kabre girmeyi nasip eyle Allah'ım. Yani eğer bizler, sizler kim olursa olsun iki kere iki dört. Ya Allah rızası için başımızı ne yapacağız, kumdan çıkaralım ya. Yani hakikatleri görelim, hakikatleri duyalım, hakikatleri anlatalım, hakikatler bu hakikat ya, öleceğiz. Öleceğiz, öleceksin, öleceğiz, ölecekler, gideceğiz. Yani bir yere gideceğiz. Dünyanın bin sene mesut bir hayatının karşılığında bir saat, yani öyle bir hayatta gideceğiz ki işte bu hayatı kazanmamız gerekiyor. Hala aklımızı başımıza almayacak mıyız ya? Ben kendim için konuşuyorum. Hala aklımızı başımıza almayacak mıyız? İnşallah Rabbim aklını başına alanlardan eylesin. Çünkü aklımızı başımıza alırsak akıl bizi ne olur? Yol gösterici bir şey olur. Yani mürşit, irşad edici, yol gösterici olur. Eğer aklımızı başımıza almazsak bizi felakete götürür. Değerli dinleyiciler, bir de bakıyoruz, görmüyoruz. Her zaman görüyorsunuz, anlatılıyor, anlatıyoruz, dinliyorsunuz, dinliyorlar. Mesela Adem Aleyhisselam ne yapmış? Hayat-ı Baki'yi ciddi çalışmış. Havva validemiz öyle, bütün peygamberler öyle, evliyalar öyle, asfiyalar öyle, değil mi? Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam öyle, sahabeler öyle. Yani ne yapmışlar? Bunlar ciddi çalışmışlar. Ne? Ebedi hayata ciddi çalışmışlar. Hem dünya hayatını hem ahiret hayatını kazanmışlar. Değil mi? Kazanmışlar. Kaybetmişler mi? Hazreti Ali'ler, Hazreti Ebu Bekirler, Hazreti Ömerler, Hazreti Osmanlar, İmam-ı Rabbaniler, İmam-ı Gazaniler, Bediüzzaman Hazretleri, Said Nursi Hazretleri, ondan sonra Süleyman Hilmi Tunan Hazretleri, Mahmud Efendi Hazretleri değil mi? Bunlar hep ne yapmışlar? Hayat-ı Baki'ye ciddi çalışmışlar. Müteveccih olmuşlar. Hem yani bir nevi ona yönelmişler ve arkadaki talebelerine siz de bu şekilde yapın ki saadet-i dariyine mazhar olun demişler. Onlar bizim için, bizler için çalışmışlar. Kur'an'ımız diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem diyor. Bak dikkat edin. Milletimiz imanla kabre girer. İmanla selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım diyor ya onlar. Yeter ki sizler kendinizi kurtarın. Bu asırda imanı korumak, muhafaza etmek avuç içindeki kor ateşe benzer. Elinize bir kor ateşi alın bakayım. O ateşi koruyabilir misiniz? Ateş yakar. Ama böyle sağ elden sol ele, sol elden sol, yine yakar. Yine yakıcıdır işte. İmanı muhafaza etmek avuç içindeki kor ateş gibidir. Ey nefsim, ey şu anda bizi dinleyen kardeşlerim, dinleyiciler, hayat-ı faniyeyi esas maksat yaptık da ne oldu?
Yapanlar da ne oldu? Yaptılar da ne yaptılar? Zahiren cennet içinde yaşasalar da çekip gittiler. Hem dünyada zahiri, dünyada ceza çektiler, hem de ebedi çekecekler. Hala aklımızı başımıza almayacak mıyız? Bizi aklımıza başımıza almak için peygamberler, evliyalar, asfiyalar, büyük insanlar hep ne yapmışlar? Ciddi çalışmışlar. Hem dünyada hem ahirette bizim mutlu olmamız için gayret sarf etmişler. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh diyor ki, yani bir Bediüzzaman Hazretlerine bir bakıyoruz. Diyor ki Bediüzzaman Hazretleri, ya milletimizin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gülgülistan olur. Neden? Herkes imanını kurtarmış, cennete gitmiş. Benim gönlüm gülgülistan olur diyor. Diğer taraftan bunun gibi daha mükemmel bir şekilde Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh da buyuruyor ki, diyor ki ya Rabbi, benim vücudumu o derece büyüt, o derece büyüt, o derece büyüt ki cehennemde benim vücudum yansın. Cehennemi ben doldurayım. Yani benim vücudum yansın ta ki ehli imana yer kalmasın diyor. Bunlar bu kadar ciddi çalışmışlar. Biz hala aklımızı başımıza almıyoruz. Ben kendim için konuşuyorum. Derdini yani siz, ben burada anlatıyorum, nefsimi anlatıyorum. Siz de dinliyorsunuz. Kimin ihtiyacı varsa, ihtiyacı varsa ne yapsın? Müstefit olsun, istifade etsin. Yoksa siz şöyle yapıyorsunuz, sen şunu yaptın, ben bunu yap, ben haşa kimseyi yargılamaya, kimsenin ne yaptığını ben karışmam. Ben nefsim için konuşuyorum. Yani hayat-ı faniye esas maksat yapmayacağız. Hayat-ı bakiye ciddi çalışacağız. Baki hayata, ebedi hayata ciddi çalışırsak Cenab-ı Hak yardım eder. Hem dünyada hem ahirette huzurlu oluruz. Öyleyse gelin değerli dinleyiciler, tüm dinleyicilerimize buradan sesleniyorum. Ne zaman bu saadeti ebediye, ebedi saadet kafilesine katılacaksınız? Ne zaman? Ne zaman katılacağız? Zamanı yok. Zamanı yok, hemen katılacağız. Ey nefsim! İşte bu şekilde değerli dinleyiciler, ne yapalım? Biz duayla bugünkü 8. sözü bitirmiş olalım. Yani şöylece şu duayla tamamlıyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Duayla bir bugün bitirmiş olalım. Herkes amin desin inşallah.

Evet, duaya hazır mısınız? Dua yapalım. Hatta dua etmezseniz ne ehemmiyeti var? Ne ehemmiyetiniz var? Dua edin, kabul edeyim diyor. Üd'ûne estecib leküm. Dua edin, sizin için kabul edeyim. İnşallah ya Rabbi, bu duamızı Kabe'de tavaf ederken, Medine-i Münevvere'de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı ziyaret ederken, umre yaparken, kısacası Kabe'de, Kabe'yi karşımıza alıp yaptığımız dualara dahil eyle inşallah. Amin, amin. Ey Allah'ımız! Ey Allah'ımız! Ey Allah'ımız! Bizi saadet, selamet, Kur'an ve iman ehlinden eyle. Bizi saadet, selamet, Kur'an ve iman ehlinden eyle. Amin, amin, amin. Ey Allah'ımız! Efendimiz Muhammed'e aleyhissalatü vesselama ve âline ve ashabına, Kur'an'ın ilk indiği günden kıyametin kopmasına kadar onu okuyan her bir okuyucunun, okuduğu her bir kelimenin Rahman'ın izniyle hava dalgalarının aynalarında yansıyan bütün kelimelerinin, bütün harfleri sayısınca salat ve selam et. Ve bunlar adedince bize, anne ve babamıza, erkek ve kadın bütün müminlere rahmetinle merhamet et. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Amin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Allah'ımız bizi saadet, selamet, Kur'an ve iman ehlinden eyle. Ey Allah'ımız, Efendimiz Muhammed aleyhissalatü vesselama ve âline ve ashabına Kur'an'ın ilk indiği günden kıyametin kopmasına kadar onu okuyan her bir okuyucunun, okuduğu her bir kelimenin Rahman'ın izniyle hava dalgalarının aynalarında yansıyan bütün kelimelerinin bütün harfleri sayısınca salat ve selam et. Ve bunları adedince bize, anne ve babamıza ve tüm dinleyicilerimize, bizi uzaktan ve yakından, Türkiye'den ve dünyanın her tarafından internet vasıtasıyla bizleri dinleyen dinleyicilerimize, erkek ve kadın bütün dinleyicilerimize rahmetinle, merhametinle merhamet et, rahmetinle muamele et ya Rabbi. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Amin, amin, amin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.

Evet değerli dinleyiciler, programımızı burada bugünlük tamamlıyoruz. 8. sözün sohbetinde yani burada tamamlamış oluyoruz. Yarın pazartesinden itibaren inşallah daha değişik konularda buluşmak ümidiyle. Rabbimiz bu sözde yani anlatılan konularda, anlatılan sohbetlerde hakikatleri amele dökmeyi başta nefsime Cenab-ı Hak tesir etsin. Sonra sizlerin de ameline dökme hususunda Rabbim bizlere yardım eylesin inşallah. Diyoruz değerli dinleyiciler, bugünlük bu kadar diyoruz. İnşallah ikinci bölümde umre programımız olacak. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın biliyorsunuz Medine'ye geliyor. Medine'de Ebu Eyyub-el Ensar Hazretleri'nin evinde 7 ay kaldıktan sonra ve devam ediyor. Oradaki durumları anlattık ve acaba daha neler olacak? Bizi takip etmeye devam edin diyoruz. Evet, bugünlük bu kadar. Hakkınızı helal edin değerli dinleyiciler. Evet, umre programımız, Konya turumuz, İstanbul turumuz böyle hareketli bereket var. Durmuyoruz değerli dinleyiciler. Bizler yollara devam edeceğiz. Yollara böyle güzel turlara devam edeceğiz. 27 Haziran akşamı saat 11'de Konya'ya hareket edeceğiz. 28'de gezip geleceğiz inşallah. İkindi namazından sonra bittikten sonra da Bursa'mıza tekrar döneceğiz. Aynı saatte gelebiliriz. Daha detaylı geniş bilgi almak istiyorsanız programdan sonra biz sizin karşınızda olacağız. 0540-224-1073'ten bizlere ulaşabilirsiniz değerli dinleyiciler. Evet, şimdi ne yapalım? Reklamlar var. Reklamlardan sonra ikinci bölüme geçeceğiz. Bizden Radyo Nida'dan ayrılmıyorsunuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
4: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
3: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan

Evet değerli dinleyiciler, bu bölümde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye geliyor. Tabi Medine ve ahalisi. Biraz Medine ve ahalisinden de bahsetmek istiyoruz. O zaman Medineliler Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hicretiyle Medine İslam merkezi haline geliyor biliyorsunuz. Orada İslam anlatılıyor. İslam dini en güzel, en mükemmel bir şekilde. Hatta yeryüzü bir mescit, Mekke bir mihrap, Medine bir minber. Minber ne demek? Çıkar hoca efendi, ne yapar? Orada güzel şeyler anlatır. İşte Medine bir minber olması cihetiyle İslam merkezi haline gelmiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın oraya gelmesiyle, Medine'de olmasıyla, Medine'ye hicret etmesiyle İslam merkezi olarak yani haline geliyor. Bu bakımdan o zamanki Medine ve ahalisi hakkında şöyle kısa bir malumat vermek istiyorum değerli dinleyiciler. Şimdiki gibi o zaman da Medine Arabistan Yarımadası'nın mühim şehirlerden biri sayılıyordu. Vadi olan arazisi oldukça geniş, vadi tamamen dağlarla çevrili o zaman, hala öyle, iklimi tatlı, arazisi mümbit, çok güzel hurma bahçeleri var, havası çok güzel, suyu serin, oldukça bol, yağışı Mekke'den fazla. Ya Mekke, Medine gerçekten bambaşka bir yer. Gittiğinizde gördüğünüzde insanlar hakeza, insanlar çok güzel, yaklaşımları güzel. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam orada ve ondan sonra daha mükemmel bir hale gelmiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın hicretine kadar şehir o zaman Medine değil de ne diyorlardı? Yesrib. Yani Medine değil Yesrib diyorlardı o zaman. Yesrib ismini taşıyordu. Bu adı buraya ilk gelip yerleşen Yesrib isimli bir Amalikalı'dan aldığı söylenir. Amalika. Amalika değil, yanlış anlamayın. Amalikalılardan. Ancak bu kelime fesat manası bulunduğundan Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu ismi beğenmedi. Ne yaptı? Onu Medine diye değiştirdi. Artık Müslümanlar arasında şehir Yesrib diye değil Medine adıyla anılmaya başlar. Bir ara Medinetün Nebi diye anıldıysa da sonradan sadece Medine. Medine deyince insan rahatlıyor değil mi? Eğer isterseniz gelin Medine'ye gidelim. Hayalen olsun Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı vazife başında görüp ziyaret edelim. İnşallah gidersiniz, gideriz. Rabbim ayaklarımızı oradan kesmesin, ruhumuzu, kalbimizi oradan o bağı koparmasın. İşte Medine. Medine ne kadar güzel bir isim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sevdiği bir isim Medine. Şimdi Medine'li Müslümanlardan başka orada o zamanlar Yahudiler, Hristiyanlar oturuyordu. Yesrib'de yani Medine'de. Bu bakımdan nüfusu kalabalık bir şehirdi Medine. Yani Hristiyanlar ve Yahudiler de vardı bir zamanlar. O zamanki nüfusun 10.000 civarında da olduğu tahmin ediliyor. Buradaki Müslümanlar, yani Medine'deki Müslümanlar değerli dinleyiciler, Evs ve Hazreç kabilelerine mensup. Evs ve Hazreç kabilesi. Yani iki kardeşten üreyip çoğala çoğala bu iki kabile arasında Arapların seciyeleri icabı ihtilaflar tabii her yerde oluyor, bu iki kardeş arasında da olabilir. Her tarafta ihtilaflar, kavgalar, çarpışmalar birbirini kovalamış zamanla. İşte Müslümanlar Evs ve Hazreç kabilesine mensup. İki kardeşten geldiği, üreyip çoğaldığı da söyleniyor. Zamanla bu dahili muharebelerin, bu kavgaların, gürültülerin sonucu, değerli dinleyiciler, illaki her tarafta böyle bir şeyler oluyor ya, ondan sonra bile güzel şeyler tabi olacak. Oraya kim gelmiş? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gelmiş. Boğaz harbi, ya Boğaz diye yanlış anlaşılmasın, Boğaz harbi idi ki 120 sene devam etmiş. 120 sene bu harp devam ediyor.
Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicretlerinden 5 sene kadar önce son bulmuştu. Yani 120 sene devam eden kavga, huzursuzluk, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani Medine hicretlerinden 5 sene kadar önce son buluyor. Daha gelmeden 5 sene önce Rabbim orada o kavgayı durduruyor. Durdurmuş. Bu kanlı muharebede her iki tarafın en namlı bahadırları, yiğitleri, kahramanları ya ölmüş veya böyle düşmüşler, malul dediğimiz gazi düşmüşler, ayakları, kolları, bacakları sakat bir şekilde. Veyahut da o yiğitler ölmüş. İşte Ensar böyle perişan bir vaziyetteyken, yani 120 sene düşünün, yani ben neyi anlatmak istiyorum burada değerli dinleyiciler? Öyle bir kavga ki 120 sene sürmüş. 120 sene zarfında kahramanlar, pehlivanlar, ondan sonra yiğitler öldürülmüş, sakat kalmış. Perişan bir vaziyette Medine. Yahudiler var, Hristiyanlar var. Var da var ama bu savaş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam oraya hicretten 5 sene önce duruyor. Hikmet-i Hüda duruyor. Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işte böyle Ensar'a Cenab-ı Hak gönderiyor. Yani perişan bir vaziyetteyken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hicreti vuku buluyor. Zaten insanın kurtuluşu için Cenab-ı Hak göndermedi mi Peygamberimizi Aleyhisselatü Vesselam'ı? Sadece Medine değil, bütün insanlığı kurtarmak için gelmiştir. Yani bütün insanlık, Bismillahirrahmanirrahim, وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ancak Peygamberimiz nedir? Alemlere rahmet için gönderilmiştir. İnsanlığa rahmet için gönderilmiştir. Aynı şekilde de Ensar'a da. Ensar perişandı. Perişan bir vaziyette 120 sene savaş sürmüş. Değerli dinleyici, kolay mı? Yiğitler, kahramanlar, böyle gençler ölmüş, sakat kalmış, perişan bir hal. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu iki kardeş kabile arasındaki düşmanlık eski kuvvet ve muhabbete değişiyor. Tekrar bunlar her şey unutuluyor. Kardeşlik tesis ediliyor. İnnemel müminine ihva, bütün inananlar, bütün müminler kardeştir. Dargınlıklar ve kırgınlıklar tamamen ortadan kalkıyor. Kim geldi? Kim gönderdi? Rabbim kimi gönderdi öyle bir yere? Ensar'a kimi gönderdi ki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geldikten sonra dargınlıklar, kırgınlıklar tamamen ortadan kalkıyor. İki taraf, yani her iki taraf şairlerin okudukları kahramanlık destanları Arap ebediyatını dolduran ve senelerce kadınlar, çocuklar tarafından terennüm edilen bu asırlık düşmanlığın yeni bir kuvvete dönmesi, hiç şüphesiz kardeşliğe dönülmesi, muhabbete dönülmesi, Cenab-ı Hakk'ın, Rabbimizin bizi yoktan var eden Rabbimizin sevgili peygamberimize ihsan ettiği bir armağan değil midir? İşte Hazreti Ayşe Vademiz radıyallahu anha der ki, bu as günü Allah'ın kendi Resulü aleyhissalatü vesselam için hazırladığı bir gündür ki bu muharebenin neticesi üzerine, yani o savaşın 120 sene süren bir savaş, 120, Resulullah aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret etmiştir. Öyle ki hicret sırasında birbirleriyle çarpışmış, Evs ve Hazreçlerin cemiyetleri dağılmış, ileri gelenler, kahramanlar, eşraflar öldürülmüş ve yaralanmış, sakat kalınmış. Bu perişanlık üzerine, böyle bir perişan bir dönemde Allah birbirlerle çarpışıp durmuş olan Ensar'ın İslam camiasına girmeleri için bu günü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara hazırlamış ve göndermiştir. Kim söylüyor bunu? Hazreti Ayşe Validemiz radıyallahu anha. Evet, yani Medine'nin, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde Medine'nin durumunu ben size anlatmaya çalışıyorum. Böyle bir zamanda, böyle perişan bir halde zaten bütün insanlık perişan. Bütün alem perişan. Ama kim geliyor bu perişanlığı yok edecek, düzeltecek, etrafa nur saçacak? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Alemlere rahmet için gönderilen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hazırlamış Rabbim. İşte buradaki Yahudiler ise üç kabileye mensup. Beni Kaynuna, Beni Kureyza ve Beni Nadir.
3 kabileden ibaret Yahudiler. Şehirde sayıları en az olan Hristiyanlar. Yahudiler var, Hristiyanlar var ama sayı itibariyle yani

olmayan bir zaman gelecek inşallah. Bütün Müslümanlar, hatta ağaçlar bile, taşlar bile, bak benim arkamda, benim yanımda, benim altımda Yahudi var, bunu öldürün. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın hadisi var. Yani kısacası demek istedim değerli dinleyiciler, Yahudiler Beni Kaynuna, Beni Kureyza ve Beni Nadir diye 3 kabileden ibaret, ama Hristiyanlar da az sayıda Hristiyan var. Bunlar İslam'ın Medine'de hızla yayılması, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın Medine'de icraatıyla İslam'ın hızla yayılışıyla yayılması karşısında tahammül edemiyorlar, sabredemiyorlar ve kısa bir zaman sonra Medine'den ayrılıyorlar, gidiyorlar. Uhud savaşında müşrikler safında, Müslümanlara karşı savaşan bu Hristiyanlar sonraları Bizans'a sığınmışlardır, Bizans'a doğru hareket etmişlerdir. Herkes zaten yerini, mekanını çok iyi bilir. Şöyle siyasi hayatı itibariyle Medine'ye baktığımızda, o sırada iktidayı denecek bir seviyede henüz kabile hayatı yaşanıyor. Bakıyoruz şöyle Medine'ye. Peygamberimiz geldi ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine'de, ama Medine'nin gerçekten çok iptidai, ilk insanlığın yaşantı şeklini düşünün, bir seviyede henüz kabile hayatı yaşıyorlar. Tıpkı müşrik Araplarda olduğu gibi Yahudiler de her kabile kendi başına müstakil topluluk teşkil ediyor. Kendilerine has bir tabi şeyler, hayat tarzı var. Kendi reislerinden başka hiçbir otorite kabul etmezler. Öyle bir mutaassip bir kabile. Burada değerli dinleyiciler, eşitlik mevhumundan ve tatbikatından da uzak bir hayat tarzı vardı Peygamberimiz gelmeden önce, aleyhissalatü vesselam gelmeden önce. Mesela şöyle kabul edin, güçsüz kabilelere ödenen diyet, güçlü ve nüfuslu kabilelere ödenen diyetin yarısı. Allah, ya nasıl bir şey değil mi? Güçsüz kabilelere ödenen diyet, güçlü ve nüfuslu kabilelere ödenen diyetlerin yarısı. Yani yani bir nevi insanlık eziliyor. İnsanlık adaletsizlikle, hukuksuzlukla her cihette eziliyor. Cemiyet hayatı kanunlardan mahrum kalmış. Kanun denen bir şey yok. Yani bir otorite var. Kendi reislerinden başka bir otorite kabul etmiyorlar. Böyle bir hayat tarzı var. Gerektiğinde hakemler seçiliyor ve bu hakemlerin şahsi kanaat ve görüşlerine göre hüküm ve kararlar veriliyor. Yani o hakemler acaba ne derece doğru karar veriyor, ne yapıyor? Yani kendi düşüncesine, kendi görüşüne göre veyahut da kendi menfaatine göre, kendi siyasi görüşüne göre, kendi kabilesine göre ne yapıyor? Kararlar verebiliyordu. O zaman Medine değerli dinleyiciler, okuma yazma oranları çok az. İşte iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz coğrafi, siyasi, içtimai yönleriyle ana hatlarını anlattığımız, söylediğimiz böyle bir şehre hicret ediyor değerli dinleyiciler. Yani nasıl bir şehre geldiğini anlatmak istedim ben size. Böyle bir şehre geliyor. Önünde mühim vazifeler var. Ve halledilmesi gereken çok ağır meseleler var. Hep bu neyi bekliyor? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı bekliyor. Çünkü Rabbim onu oraya göndermiş. Alemi İslam'a göndermiş. Medine'ye göndermiş. Öylece Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı değerli dinleyiciler çok böyle büyük görevler, büyük vazifeler bekliyor.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadim.

Evet değerli dinleyiciler, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye geliyor. Tabi Medine'ye gelmekle başıboş gelmedi. Rabbim onu gönderdi ki orada İslam'a hizmet edecek, İslamiyet'i etrafa yayacak. Ve Müslümanlar orada elhamdülillah Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan ders alacaklar. Hem de orada yetişip bütün dünyaya Allah'ın izniyle İslam'ı yayacaklar. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam değerli dinleyiciler, böyle kendini ağır meseleler de bekledi. Az önce bahsettiğim gibi çok büyük meseleler var. 120 sene devam eden, ondan sonra savaşlar var. Müslümanlar arasında Yahudiler var, Hristiyanlar var. Böyle bir zamanda, böyle bir devirde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye geliyor. İşte coğrafi, siyasi, içtimai yönleriyle ana hatlarını az önce anlattığımız böyle bir şehre Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hicret ettikten sonra tabii ki Müslümanlar çoğalacak, Müslümanlara İslamiyet anlatılacaklar. Bunlardan bir tanesi Abdullah bin Selam'ın Müslüman olmasını ben size burada aktarmak istiyorum. Abdullah bin Selam nasıl Müslüman oluyor? Biraz ondan bahsedelim değerli dinleyiciler. Hazreti Yusuf aleyhisselamın sülalesinden olan, demek ki Abdullah bin Selam kimin sülalesinden? Yusuf aleyhisselam. Yusuf aleyhisselam'ın sülalesinden olan Abdullah İbni Selam, Medine Yahudilerinin ileri gelen alimlerinden biri. Yahudi, daha Müslüman olmamış. Abdullah bin Selam aynı zamanda Yusuf aleyhisselam'ın sülalesinden, yani Medine Yahudilerinin ileri gelen alimleri, büyük bir alim. Abdullah bin Selam büyük bir alim ama hala Yahudi, Yahudilerin ileri gelen alimleri. Büyük bir alim olan babası Selam'dan birçok şeyle birlikte, babası da Selam zaten, Abdullah bin Selam, Selam'ın oğlu Abdullah manasında, babası Selam. Tevrat'ı ve tefsirini de öğrenmiş Abdullah bin Selam, yani babasından ne yapıyor? Tevrat'ı öğreniyor. Tevrat'ı iyice öğrendikten sonra onun tefsirini öğreniyor. Ayrıca babası, yani Selam, ahir zamanda gelecek peygamberin sıfat ve alametleriyle yapacağı işleri de kendisine anlatmış. Yani ahir zamanda şöyle bir peygamber gelecek, bütün sıfatlarını, alametlerini ona tek tek tek ne yapıyor? Oğlunu anlatıyor. Selam. Abdullah bin Selam da Selam'ın oğlu Abdullah manasında. İbn-i Selam. Yani bin Selam. Eğer demiş ve ona, eğer o Harun neslinden gelirse ona tabi olurum, yoksa tabi olmam demişti Selman babası. Selman demiş, özür dilerim Selam. Selam Efendimiz henüz Medine'ye gelmeden önce vefat ediyor. Kim kalıyor? Oğlu kalıyor. Oğlu Abdullah. Kimin? Selam'ın oğlu Abdullah. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Medine'ye gelişini Müslümanlara müjdeleyen Yahudinin sesini Abdullah İbni Selam da işitmiş. O Yahudi'ye dama çıkıyor. İşte üç tane beyaza bürünmüş insanlar geliyor. İşte beklediğiniz peygamber geliyor. Yahudinin bir tanesi çıkıyor, ilan ediyor diye anlatmıştı. O sesi Abdullah bin Selam işitiyor. Yani Müslümanlara müjdeleyen Yahudinin sesini Abdullah İbni Selam da işitmiş. Ve kendisini tutamayarak ne demiş biliyor musunuz? Daha hala Yahudi, kendisi Yahudi olduğu halde o Yahudinin verdiği müjdeyi Abdullah bin Selam da işitince kendini tutamıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Allah Allah, Yahudi tekbir getirmiş. Yani Allah büyüktür diye Allah söylettirir işte. Allah isterse Yahudi'ye de kendini söylettirir. Allahu Ekber dedirtir değil mi? Bu o zaman Abdullah İbni Selam da bin Selam da Yahudi olduğu halde Allahu Ekber diyor. Bunu duyan halası diyor ki ya ne yapıyorsun sen? Sen bir Yahudisin. Sen ne yapıyorsun? Yahudi olduğun halde sen tekbir, Allah büyüktür diyorsun. Vallahi Musa peygamberin geleceğini duymuş olsaydın bundan fazlasını yapamazdın diyor halası. Yani diyelim ki Musa aleyhisselam gelseydi aynısını yapardın. Ne yaptın diyor sen ya, ne yaptın? Aynı tepki gösterdin.
Bunu halası Abdullah bin Selam'a diyor. Abdullah bin Selam ise diyor ki, ey hala, vallahi gelen de onun kardeşidir. Yani Musa Aleyhisselam'ın kardeşidir. O da onun gibi bir peygamberdir demiş. Bunun üzerine halası, yoksa kıyamete yakın gönderileceği bize haber verilen peygamber bu mudur ya selam der diye sorduğunda, evet, hemen Abdullah evet cevabını verince de öyleyse davranışında haklısın demiş. Yani Musa Aleyhisselam'ı nasıl karşılayacaksan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da Allah sana Allah büyüktür dedirterek böyle bir cevap verdiysen öyleyse davranışında haklısın der. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye teşrif buyurdukları zaman Abdullah İbni Selam da onu görmek için gitmiş ve Efendimizin nurlar saçan mübarek simasını görünce ne yapıyor biliyor musunuz? Şu simada yalan yok. Bu simada yalan olmaz. Şu yüzde hile olmaz diyerek kendi kendine söylemiş ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul ediyor. Kabul ediyor değerli dinleyiciler. Bunun daha detayını inşallah yarınki sohbetimizde devam edeceğiz. Bizden Radyo Nida'dan ayrılmıyorsunuz. Bu arada değerli dinleyiciler, tabii Konya'ya gidiyoruz. Konya'ya gitmek isteyen dinleyicilerimiz hemen yazılsınlar. Umre'ye gideceğiz. Umre'ye gitmek isteyenler de acele etsinler. Bizler arasınlar. 0540-224-1073'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Umre turlarımız ve kültür turlarımız devam ediyor. Radyo Nida'yı dinlemeye devam edin. İnşallah daha güzel turlarımız olacak. Güneydoğu Anadolu turlarımız olacak. 7 gece 8 gün yine bir tura çıkacağız. O turu takip etmek isteyen, merak edenler, biz de gitmek istiyoruz diyenler şimdiden hazırlansınlar. Onun anonsunu yapacağız. Bizden Radyo Nida'dan ayrılmıyorsunuz değerli dinleyiciler.

Her hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn sona erdi.

Selamünaleyküm, hayırlı günler, hayırlı cumalar efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 107.3 frekansında Radyo Nida'da cuma vaktine kadar sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinleteceğiz. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. 543 224 0108. Yeni saatte birazdan mesajlarınızı, eserlerinizi dinleteceğiz.

Devam ediyor program. Birazdan sizlerin istekleri, mesajları yayında olacak yeni saatte. 0543 224 01 08 543 224 01 08 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.

Gönlünde taşıdığı yükleri kimseye anlatamayan insan. Bazen insanın derdi diline sığmaz, konuşmak ister fakat kelimeler yetmez. İçinde fırtınalar kopsa da dışarıdan bakana her şey normal gözünür. İşte Rabbin her an seni görüyor. İnsanlar senin sustuğunu sanabilir, her şeyin normal olduğunu sanabilir. Fakat kalbinin içini, feryatları, duaları,

Kimi zaman kırıldığın yerden güçlenirsin. Kimi zaman kaybettiğin şeyler seni kendine getirir. Bazen de kapandığını sandığın kapılar seni yanlış yollardan korumak için kapanmıştır. Bulmak illayı uslatı Rahman isteyen gelsin. Bugün üzüldüğün şeyler için yarın şükür edebilirsin. Vahdete mihman isteyen. Toprağa düşen bir tohum karanlıkta kaldığını sanır. Oysa o karanlık yok oluşu değil, filizlenişinin başlangıcıdır tohum için. Belki sen de şu an toprağa düştün, vakti geldiği zaman çiçek açacaksın.

Yeni saate geç yapacağız şimdi bu Esen'le beraber. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı

Devam ediyor program. Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri katkılarıyla yeni saatteyiz. 11.10 şu anda saatler. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Hira Dağı'nda evimiz, Cennet Bahçesi'nde gülümüz, Tuğba Dalı'nda meyvemiz, Kevser Irmağı'nda çeşmemiz olsun inşallah. Hayırlı cumalar demişler. Amin. Hayırlı cumalar efendim. Hayırlı yayınlar, dermanım sende Allah'ım adlı eseri. Çalar mısınız? Hayırlı cumalar demişler. Hasan abimiz göndermiş. Hayırlı cumalar efendim. İyi günler, yarın oğlum üniversite sınavına girecek. Onun için bir tane kurban kestirmek istiyorum demişler. Hayırlı günler, Allah zihin açıklığı versin. Sınava girecek olan herkese.

Selamünaleyküm Hasan Bayardan Sultan'ın isimli eser tüm Müslüman alemine gelsin. Hayırlı cumalar demişler. Aleykümselam, hayırlı cumalar efendim.

kolay gelsin, ben Zeynep, İmam Hüseyin adlı eseri istiyorum, herkese gelsin demişler. Hayırlı günler efendim, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar dilerim. Sevgiler, selamlar, Mesut Akgün abimiz göndermiş. Hayırlı

0: sesler şimdi sıraya alacak. Birazdan yine mesajlarınızı paylaşmaya devam edeceğiz. Şayet sizler de yazmak isterseniz WhatsApp'tan yazabilirsiniz. 0543 224 0108, bu numaradan gönderebilirsiniz efendim.
1: Ben hafta vela, ben de ya dünyayı dinleyelim.
2: Dost kervanı.

0: büyüktür, kuş küçük. Zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Yağmurlarından doğan güneşler gibi aydınlat yüreğimizi. Yağmurun yeşerttiği topraklar gibi selamete çıkar bizi. Bugün Cuma, yüreğimizin ağırlığında giderken secdeye, dualarımızla huzura erme vakti. Cumamız mübarek olsun.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Dost kervanı.
3: Program sürüyor efendim. Selamünaleyküm, nasılsınız? Elhamdülillah, iyi, sizden de iyisinizdir inşallah. İyi ki varsınız. Evimizde sesiniz, yüreğimizde her an güzel şekilde dinlediğimiz duacınızız. Ben Hicabi Karakuş'tan Kara Sevdam adlı eseri istiyorum. Sesimin Aksaray'a ulaşmasını istiyorum. Hayırlı günler efendim. Selamlar olsun. Ben gibi yarası. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Ben Manisa'dan Suzan, sıradaki eser hiç arkadaşlarım için gelsin. Hayırlı yayınlar demişler. Hayırlı günler efendim. Hayırlı cumalar abi, Medine Cennet Bahçesi adlı eseri istiyorum demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm can, tüm İslam aleminin cuması mübarek olsun. Rabbim ümmeti Muhammed'in yar ve yardımcısı olsun. Sıradaki parça tüm Nida dinleyicilerine armağan olsun. Allah'a emanet olun. Mustafa Gebeş abimiz göndermiş. Hayırlı cumalar. Çok selamlar. Hayırlı cumalar. Ben Ankara'dan Esra Türk, Erzurum Horosan, Görük Katlı köyünde olan annem Güler, kardeşim Yakup, gelinimiz Sibel, yeni doğan yeğenim Yusuf için annem eseri istiyorum. Hayırlı günler dilerim demişler. Hayırlı cumalar efendim. Hayırlı, uzun, güzel bir ömrü olsun. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Kahramanmaraş Afşin'den Muhammed Kılıç, eserlerin hepsi güzel. Sıradaki eser abim Mahmut Hoca ve Bursa'daki kardeşlerim, yeğenlerim armağan olsun, selamlar demişler. Aleyküm selam, hayırlı cumalar efendim.

Radyo Nida eşliğinde ve bekçilerimle beraber tarla işleri herkese kolay gelsin. Hayırlı cumalar demişler. Hayırlı cumalar efendim, selamlar. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, cumanız mübarek olsun. Ben Şirin Evler'den yazıyorum. Fadıl Aydın'dan Sevinç adlı eseri istiyorum. Eser komşularım Semra ve Meryem ablam için gelsin. İyi ki varlar demişler. Aleyküm selam, hayırlı cumalar efendim.

ben gittim. İnsan yoruluyor kendini tanıdıkça. Özledim. Çevredekileri tanıdıkça kimi zaman kendi eksikleriyle, kimi zaman da en güvendiklerinin sandığı gibi olmadığını görmekte yoruluyor. Sonra bir gün geliyor, ne kendini anlatacak mecali kalıyor ne de bir şeyi değiştirecek gücü. Sadece susuyor çünkü bazı yorgunlukların dili olmuyor demişler. Hayırlı cumalar. Eşref Ziya'dan Sonsuzda Özlem kolay gelsin demişler. Hayırlı cumalar efendim. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1:55.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida. Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

acıya üzsem, ah edersem tutmasın elim, tutulsun dilim. Ey kemankeş, durma vur.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd suresi 26. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Dün rüya gördüm.
4: Program sürüyor efendim. 107.3 frekansında, Radyo Nida'da, radyonida.com.tr adresinde.

Birazdan Annem adlı eser sıraya alacak. Selamünaleyküm, ben Moda Zümra'dan Reyhan, dinleyen herkese hayırlı cumalar diliyorum. Mümkünse seher vakti çıktım yola ilacını istiyorum. Ağustos ayında Umre'ye gitmek istiyoruz, nasip olursa İsmet Hocam'la. Umre kafileniz olacak mı demişler. Aleyküm selam, olacak inşallah. Hayırlısıyla nasip olsun. Kolay gelsin efendim. Moda Zümra çalışanlarına da selamlar. Selamünaleyküm, hayırlı ve nurlu cumalar. Murat Belet'ten ilahi istiyorum. Radyo Nida'nın dinleyicilerine gelsin demişler. Aleyküm selam, hayırlı cumalar efendim. Vurgunum Ya Resulallah adlı eseri istiyoruz. Hayırlı cumalar demişler.

Yeni saate geçiş yapacağız şimdi. Yine eser gelecek. Birazdan Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin bir şiiri yayında olacak. 543-224-0108 bu numaradan. WhatsApp üzerinden efendim. Sizler de yazabilirsiniz. Anne hasreti çeken tüm dinleyicilerimize armağanımız olsun. Mekanları cennet olsun. Allah cennette kavuştursun. Annesi dünyada olan tüm dinleyicilerimizin annelerine de selamlar. Allah hayırlı, sağlıklı, uzun ömür nasip eylesin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073 Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida. Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: vermiş gibidir. Tirmizi Zühd 34, İbn-i Mace Zühd 9.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

La tahzen, üzülme. İnsanlar senin kalbini kırmışsa üzülme. Rahman, ben kırık kalplerdeyim buyurmadı mı? O halde ne diye üzülürsün ey can? Gündüz, gündüz gibi ışıyıp durmak istersen, gece gibi o kapkaranlık nefsini yak. Derdim var diyorsun. Dert, insanı Allah'a götüren Burak'tır. Sen bunu bilmiyorsun. Sanma ki dert sadece sende var. Şunu bil ki sendeki derdi nimet sayanlar var. Umudunu yıkma. Yusuf aleyhisselamı hatırla. Dert neredeyse deva oraya gider. Yoksulluk neredeyse nimet oraya gider. Soru neredeyse cevap oraya verilir. Gemi neredeyse su oradadır. Suyu ara. Susuzluğu elde et de sular alttan da yerden de fışkırmaya başlasın can. Dünya malı Allah'ın tebessümüdür. Ona bak ama sarhoş olma. La tahzen, üzülme. Irmağa deniz, denize okyanus sığmaz. Aşık olmayana anlatsan da ben, sen anlamaz. Hakka ulaşmak için yoldur desen kimse inanmaz. Gönlünde zerre-i miskal şems olmayan yanmaz, yanamaz. Ayağın kırıldı diye üzülme. Allah senden aldığı o ayak yerine belki sana kanat verecek. Kuyu dibinde kaldın diye de üzülme. Yusuf aleyhisselam kuyudan çıktı da koca Mısır'a sultan oldu. Sakın unutma. İstediğin bir şey olursa bir hayır, olmadıysa istediğin bin hayır ara. Geçmiş ve gelecek insana göredir. Yoksa hakikat alemi birdir. Bu alem rüyadır. Zanna kapılma ey can. Rüyada elin kesilse de korkma. Elin yerindedir. Dünya bir rüyaysa zaten başına gelen felaketler de geçicidir. Neden çok üzülürsün ki? Her şey üst üste gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. Çünkü işte orası, tam orası belki de gidişatın değişeceği yerdir. Bu alemin, bu kainatın kitabı sensin. Aç da kendini oku biraz ey can. Kainatın en uzak köşesi senin içinde ufak bir nokta. Ama sen bunun farkında bile değilsin. Derdin ne olursa olsun korkma. Yeter ki umudun Allah olsun. Herkes birileri bir şeye güvenirken senin yalnız güvencen Allah olsun. Celle Celaluhu. Hiçbir günah ama hiçbir günah Allahu Teala'nın merhametinden büyük değildir ama sen yine de günah işlememeye bak.
La tahzen, üzülme. Derdin ne olursa olsun, gel bir abdest al nefes gibi. Ve bir seccade ser odanın bir köşesine, yalnız otur ve ağla. O seccadede dilersen hiç konuşma. O seni ve dertlerini senden daha iyi biliyor, unutma. Ve dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır. Çünkü Allah-u Teala'nın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru gider. Ey can! Sopayla kilime vuranın gayesi o kilimi dövmek değil, tozu kovmaktır. Allah senin tozunu alıyor diye, günahından temizliyor diye niçin kederlenirsin ey can? Üzülme. Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten olmaması gerektiği için olmuyordur. Şu uçan kuşlara bak. Ne ekerler, ne biçerler. Onların rızkına kefil olan Allah seni mi ihmal edecek sanırsın? Yeter ki sen ondan istemeyi bil. Belalar sağanak yağmurlar gibi yağar. Ancak başını ona tutabilenler aşk kaydına geçerler. Bela yolunda muayyen bir menzildir aşık. Her nereden gam kervanı gelse de, aşk derdinde olan kişi baş derdinde değildir. Yapılma yıkılmadadır. Topluluk dağınıklıktadır. Düzeltme kırılmadadır. Murat muratsızlıktadır. Varlık yoklukta gizlidir. Ne kötüdür insanın aklıyla yüreği arasında çaresiz kalması. Ne kötüdür zamanın bir an kadar yakın, bazen bir asır kadar uzak olması. Ve bilir misin ne acıdır insanın bildiğini anlatamaması. Ben deyip susması, sen deyip ağlamaklı olması, bilir misin? Eğer sen hak yolunda yürürsen, senin yolunu açar, kolaylaştırırlar. Eğer hakkın varlığında yok olursan, seni gerçek varlığa döndürürler. Benlikten kurtulursan, o kadar büyürsün ki, aleme sığmazsın. İşte o zaman seni sana sensiz gösterirler. Sevginin diğer bir adı da sabırdır. Açlığa sabredersin, oruç olur. Acıya sabredersin, adı metanet olur. İnsanlara sabredersin, adı hoşgörü olur. Dileğe sabredersin, adı dua olur. Duygulara sabredersin, adı gözyaşı olur. Özleme sabredersin, adı hasret olur. Sevgiye sabredersin, adı aşk olur. Ne istersen ben Mevla'dan isterim. Verirse yüceliğidir. Vermezse imtihanımdır. Allah'tan bir şey istersen kapı açılır. Sen yeter ki vurmayı bil. Ne zaman dersen bilemem ama açılmaz diye umutsuz olma. Yeter ki sen o kapıda durmayı bil. La

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından, senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim Salat 222.

son bölümdeyiz efendim, veda edeceğiz. Katkılarından dolayı bilenler hac ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Cumanız mübarek olsun. Tekrar görüşmek ümidiyle efendim. Allah'a emanet olun.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel Umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073 Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları. Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahu vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hadana lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbî.

Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflahal müminun ila ahiril aye. Sadakallahul azim. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bir gönül sohbeti programında Radyo Nida FM mikrofonlarında sizlerle beraberiz. Elhamdülillah. Alemlerin Rabbi olan Halikimize, Yaradanımıza, Mevlamıza, sevgili Allah'ımıza vermiş olduğu sonsuz nimetlerine karşılık sonsuz kere Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedikten sonra alemlerin sultanı, başlarımızın tacı, gönül padişahımız, şefaatkarımız, halaskarımız, Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellemin üzerine de sonsuz salatu selamlar ediyoruz. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah, salatu vesselamu aleyke ya Habiballah, salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Bizleri radyo başlarında dinleyen, bekleyen, takip eden, bulundukları ortamlarda, evlerinde, iş yerlerinde, bağlarında, bahçelerinde, arabalarında, fabrikalarında, atölyelerinde sesimizin ulaştığı neredeyseniz selamların en güzeliyle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh diyerek selamlıyoruz. Değerli kardeşlerim, namaz babını işliyor idik. Okuduğum ayet-i kerime Mü'minun sure-i celilesinin birinci ayet-i kerimesi. Mü'minun sure-i celilesi. Mevlamız ne buyuruyorlar, ne duyuruyorlar? Kad eflehal müminun. Muhakkak müminler felaha erdiler.

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Muhakkak müminler felaha ermiştir buyuruyor Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri. Müminun Sure-i Celilesinin ilk ayetleri değerli kardeşlerim, enteresan ayetler. Mevla cennete cenneti yarattığı zaman, cennet de cehennem de sonradan yaratıldı. Her şey sonradan. Evvel olan kim? Mevlamız. Sonradan

Yaratılan her şey yok olacak. Değerli kardeşlerim, sonradan olan her şey yok olacak. Peki baki olan kim olacak? Yine Mevlamız. Ezeli ve ebedi. Amenna ve saddakna. Bunları böyle inanacağız. Mevla'dan evvel kim vardı? Mevla vardı. Kim vardı olacak? Bunu bilmeye ne gerek? Ezeli ve ebedi. El evvelu vel ahiru vel zahiru vel batinu. Mevlamızın vasıflarından evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Mevla her yerde zahirdir. Her yerde açıktır. Görünür. Ama batındır, görülmez. Neyle görülüyor? Eserleriyle. Yaratmasıyla. Nereye bakarsanız bakın. Hiçbir yere bakmadan evvel kendinize bakın. O zaman Mevla'nın varlığını ne buyuruyor Efendimiz? Men arafe nefsehu fekat arafe rabbe. Kim nefsini tanırsa Rabbini tanır. Kendini tanırsa. Bir göz nimeti, görme yeteneği, bir konuşma, bir tat alma, böbrekleriniz, yüz binlerce profesör üzerine çalışıyor, hala bitiremiyor. Hala daha boğulduruyorlar gidiyorlar. Kalbiniz, bak bunlar birer eser. Eserden müessire geçeceksiniz. Yani gördüklerinizden, yaratılandan, yaradana geçeceksiniz. Peki Mevla nasıl? Eli mi var, ayağı mı var, gözü mü var, kulağı mı var, boylu mu, boysuz mu? Nedir? O zaman ne diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam? Siz o zaman bu nefis böyle bir şey geldiği zaman deyin ki, değerli kardeşlerim, deyin ki ben Allah ve Resulüne iman ettim. Tamam, bu kadar. O gelen vesvese çekip gider. Ben Allah ve Resulüne iman ettim. Amenna ve saddakna. Tamam işte, bu kadar. Bu kadar. Onun için Mevla hakkıyla şeksiz şüphesiz. Bazen burada sizlere de söylüyorum. Değerli kardeşlerim, belki imanımızda bir takım noksanlıklar, özür dilerim, amelimizde bir takım noksanlıklar olabilir mi? Olabilir. Hiçbir amelime ben güvenmem. Ancak iman mevzuna geldiği zaman şeksiz ve şüphesiz Allah'a inanmış insanlarız biz. Amenna ve saddakna. Nasıl inanılması gerekiyorsa öyle iman ediyoruz. Onu da nereden öğreniyoruz? Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan. Onun için şöyle diyoruz: Ya Rab, olur ya imanımda bir zaafım, bir noksanlığım, bir fazlalığım var ise şayet, bir hatam, bir kusurum, peygamberine nasıl inanılması lazım geldiğini vahyettin ya, gösterdin ya, haber verdin ya, ben aynen öyle iman ediyorum. Ve Mevla da ne buyuruyor? Müminler felaha erdi. Kim diyor bunu ilk önce? Cenneti yarattığı zaman. Ne cenneti? Firdevs cenneti. Allah Allah. Şu dünyanın efendim bir takım vesveselerine, zevkine, safasına,
değerli kardeşlerim, yarın ahirette zevk-i safa içinde yaşamış, son model arabalar, son model evler, efendim zevki ne, nefsi ne istediyse işlemiş. İşlemediğim günah zevk almadığım zevk kalmadı diyor. Meşhur bir dizi oyuncusu var değerli kardeşlerim. İşlemediğim, tatmadığım hiçbir zevk kalmadı. Ama hiçbirinden lezzet almadım. Feyiz almadım, bereket almadım. Tenha köşeye çekilip Rabbimle baş başa kalmanın feyzi, bereketi o işlediğim bütün melanetlerin üzerinde diyor. Ya. Başına mı diyoruz biz? Ela bi zikrillahi tatma innul kulub. Şimdi gençler, efendim, dünya perest, şehvet perest olanlar, Allah'tan korkun ya. Öyle diyor vallahi. İsim vermeyeceğim. Meşhur bir dizi oyuncusu. Hem de öyle, efendim, hoş bir dizi değil. Öyle diyor. Tatmadığım, yani zevk kalmadı ama hiçbirisi beni tatmin etmedi. Ya ne tatmin etti? Allah ile baş başa kalmak dedi diyor değerli kardeşlerim. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Agah olun, dikkat edin. Benzinli arabaya mazot koyarsanız daha yerinden oynamadan gider arabanız. Ona benzin koyacaksınız. Bu motor, kalp motoru neyle tatmin oluyormuş? Zikirle tatmin oluyormuş. Şimdi değerli kardeşlerim, Firdevs cennetine Cenab-ı Hak konuş dedi. O ne dedi? Kat eflehal müminun. Muhakkak müminler felaha ermiştir. Ya ayet açık, ayet. Müjde veren Allah Celle Celaluhu. Ey Müslümanlar, müjdeyi veren Allah. Burada oturmuş İsmet Hoca mı söylüyor bunları? Ben duyuruyorum sadece. Yalan yanlış. Yalan yok da yanlış olabilir. Haşa. Ayetlerde yalan olur mu? Bazen böyle canlı yayında ağzımızdan kaçı kaçı veriyor işte değerli kardeşlerim. Onun için eskilerin, eskimeyenlerin deyimiyle, sülçülisan eylediysek affola. Kat eflehal müminun. Muhakkak müminler felaha erdi. Kime söyletiyor bunu? Firdevs cennetine. Ayetlerin sonunda da Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ülâike hümül varisûn. Ey Müslümanlar, ey kurban olduklarım, ey geçtiği yollara paspas olduklarım. Çünkü müminler giderken melekler kanatlarını geriyor değerli kardeşlerim. Ya siz yola çıktığınız zaman vallahi melekler kanatlarını yerlere seriyor. Senin ayakların yere değil, toprağa değil, bizim kanatlarımıza basar. Nereye ama? Ya ilim meclisine, zikir meclislerine, camilere, meyhanelere, efendim kumarhanelere, yok bilmem AVM'lere, yok bilmem, yani üç harfli diyorlar, bilmem parklar, bağlar, bahçeler, efendim, kusura bakma ya, o zaman cehenneme doğru yolculuk var, cehenneme. Şeytana tapan biri söyle diyor değerli kardeşlerim. Ben zebaniyim diyor. La havle ve la kuvvete illa. Şeytana tapıyor işte. Allah
Nasıl yoldan? Ben zebani bilmem neyim diyor. Ben zebani bilmem ne. Ah o zebanilere aleyha tis'ate aşar. Onun üzerinde 19 melaike var. Yani görevli amir. Amir değerli kardeşlerim. Bunların amiri kim? Malik. Yani cehennemi amiri kim? Malik. Böyle 70 bin cehennemlikleri alsa avucunun içine, kaldırıp cehennemin ortasına atıyor. E ne var hocam bunda ya? Cehennemliğin bir dişi, azı dişi Uhud Dağı gibi. Ey Müslümanlar, cehennemliğin bir dişi Uhud Dağı kadar. Uhud Dağı. Gelmiş ben zebaniyim diyor ya. Allah Allah. Allah akıl fikir versin değerli kardeşlerim. Ülâike hümül varisûn. Bak Allah seni nereye varis ediyor? Uyan, uyan Müslüman, uyan. Uyan. Nefsinin isteklerine, arzularına bir gem vur istersen ha. Yani uyan, nefsinin istek ve arzularına bir gem vur istersen. Seni Allah mirasçı ediyor, mirasçı. Ülâike humul varisûn ellezîne. Öyle bir yere varis olacaklar ki yerisûnel firdevs. Onlar firdevs cennetlerine varis olacaklar. Allah yarattığına seni varis kılıyor. Sen evladını varis kılmıyorsun be. Üç tane tahtayı evladına çok görüyorsun. Kardeşine çok görüyorsun. Erkekler bazen kadın kızlara miras vermiyor. Niye? Kız miras mı alırmış? Senin yanındaki efendim ne? Yani senin koynunda yatan ne? O kadın değil mi? O bile bir başkasının kızı değil mi? Sen aldığın zaman ondan yiyeceksin. Görüyor musunuz? Cami cemaati yaşı 90'a gelmiş. Karadeniz'de bu miras meselelerini anlatıyor üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri. Efendim değerli kardeşler, koca yaşlı adam, camiden çıkmayan adam. Ne deseydi değerli kardeşim, hoca senin başka işin yok mu diyor. Rahatsız oluyor, miras hukukundan rahatsız oluyor. Koca dede yaşı başını almış, camiden çıkmıyor. Al sana Ebu Cehil gibi kafir. Çocuk oyuncağı mı zannediyorsunuz bu dini? Allah'ın şakası yok değerli kardeşlerim. Allah'ın şakası yok. Asi inkar ediyor, görüyor musunuz? Kıza mal vermiyor. Ha kız da dönerse, canım sen hangi çağda yaşıyorsun? Ben kardeşimle dik yer alırım, devlet veriyor. Al sana Ümmü Cemile gibi kafir. O kim? Ebu Leheb'in karısı. Ya o da öyle diyordu. Efendim ben umreye gittim de, ben hacca gittim de. Gitsen ne olur ki? Mel'un olarak gitmişim, mel'un olarak gelmişim. Çünkü Allah ne diyor? Gateflehal müminun. Müminler felaha erecek. Değerli kardeşlerim, müminler felaha erecek. Sen inkarcısın. Yani miras hukukunu inkar ediyorsun. Çok enteresan değerli kardeşlerim. Geçen de bir toplantı var. Toplantının mevzuu şahitlik. Ne dese iyi, şimdi iki kadına
bir erkek şahit, şahit iki erkek veya bir erkek iki kadın. Allah emrediyor kardeşim. Neye alıyor şimdi bu? Yani şahitliği hafife aldığından, ya şahitlik eğer ciddi çıkmazsa %80 değnek cezası var. Yalan şahitliğinin, yani şahitlik mevzu da apayrı anlatılması lazım gereken mevzu. Öyle beni karıştırmayın. Gördüğünü gidip şahitlik yapacaksın. Allah için şahit yapın diyorum Mevlam. Eğer bir olayın adaletle hükmedilmesi senin şahitliğine bağlı da sen de gidip de şahitlik yapmasan vallahi sorumlusun. Öyle beni karıştırmayın. Ben efendim şu öyle yama yap. Neyi karışmıyorsun? Neyi karışmıyorsun? Allah sana ne diyorsa onu yapacaksın kardeşim. Ne diyor? Bu çağ dışı zihniyet. Buyurun, gördünüz mü şimdi? Gördünüz mü değerli kardeşim? Al sana mel'un bir insan. Çağ dışı kime diyor? Çağ dışı zihniyet diye kime diyor? İslam'a diyor, Kur'an'a diyor, Müslümanlara diyor. Ağız işleri, güçleri iftira. Salyalı ağızlarıyla namazlı, niyazlı, ibadetli, Kur'anlı, şeriat-ı Muhammediye'ye iman eden insanlara salyalarını akıtmak. Allah birbirlerinden bulunsun. Ülâike humül vârisûn ellezîne yerisûnel firdevs. Onlar firdevs cennetine. Allah bizleri, ümmeti Muhammed'i, inananları nereye miras çıkılıyor? Firdevs cennetine. Efendimiz ne buyuruyor? Allah'tan istediğiniz zaman firdevs cennetini istiyorum buyuruyor Allah'ımız. Cennetin ortası. Ya değerli kardeşlerim. Saldanıyoruz biz, nasıl saldanıyoruz? Peki kimmiş bu müminler? İlk ayetini ve sonradan gelen, yani son ayete yakın onu okuyacağım. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ O kimseler ki namazı huşu içinde kılarlar. Değerli kardeşlerim. Yani namazı huşu içinde kılarlar. Bak, namaz kılarlar demedi Mevlamız. Ne diyor? Huşu. Öyle alel acele. İşte hemen namazı ortadan çıkarıverelim. Sen ne yapacaksın peki namazı ortadan çıkarınca? Değil mi değerli kardeşlerim? Sen ne yapacaksın? Ve Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri namazlarında huşu üzeredirler. Namazlarında huşu üzeredirler. Ellezînehüm fî salâtihim hâşiûn. Sonra gelen ayet-i kerimede vellezînehüm alâ salâtihim yuhâfizûn. Burada da ne buyurdu şimdi? Namazlarını ne yaparlar? Muhafaza ederler. Nice insan var ki şu anda namaz kılıyor ama namazı makbul değil. Değerli kardeşlerim, öğrenmiyorlar ya. Öğrenmiyorlar. Öğrenmek de istemiyorlar. Kendine göre bu sandalyede namaz kılanlar. Ya bir hoca efendiye de ki ya hocam şunu bana tarif et, ben nasıl namaz kılacağım, hiçbir şey bilmezsen bunu bil. Koskoca cami, arkada bir sürü sandalyede namaz kılan, önde bir saf cemaat ya var ya yok. Ya gelinsene kardeşim, camiye kadar geldiğine kadar, geldiğine göre bir 10-20 metrede yürürsün herhalde ya. Söylesen ne ki? Söylesen ne? Yaş ilerlemiş. İnat ediyor. Şey ettiği zaman da bozuluyor. Bir bakıyorsunuz ki
rükûyu secdeden daha aşağı yapıyor. E, namaz bozuldu. Değerli kardeşlerim. Veyahut da lavaboya giriyor. Girdiği gibi hemen çıktığı gibi efendim abdest almaya. Ya biraz bekle kardeşim, bekleyeceksin biraz. Kalbin iyice kanaat getirecek. Akıntı geldiği zaman bu abdest bozulur. Bitti. Sen namaz kıldım zannediyorsun. Eskilerimiz öyle derdi. Değerli kardeşlerim, eski elbise gibi yüzümüze atılacak. Namaz eğer hakkıyla riayet edildiyse, tabii ki hatamız, bilmeden hatamızı Rabbena la tuahidna in nesina ev ahtana demiyor muyuz değerli kardeşlerim? Ve bundan dolayı Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri, bakın ne muhteşem ayeti kerimeler bunlar ya. Ve men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten lanken ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma. Allah Allah. Ne buyuruyor Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri? Kim benim zikrimden yüz çevirirse, evet değerli kardeşlerim, namazdan, ibadetten, abdestten, gusülden, oruçtan, kim yüz çevirirse, Kur'an'dan, fe inne lehu ma'işeten lanka, değerli kardeşlerim, ona ne vardır? Dar bir maişet vardır. Geçim. Ama hocam bir eli yağda altın dara, sen öyle olduğuna bakma. Allah onun kalbini öyle sıkar, öyle sıkar ki dünyaları onlara verseler yine de tatmin olmaz. Allah onlara öyle bir darlık verir. Böyle eskiden arabalara da yazardı. Huzur İslam'da. Ya değerli kardeşlerim, huzur Kur'an'da. Türkiye gündemini görüyorsunuz. Türkiye Kur'an'a çağda çağ dışı diyenler, orta çağ karanlığı bunu diyen adam Stalin gibi, emin olun dinden çıkar. Aynı bir Stalin zihniyetindedir. İstediği kadar, geçen de efendim ilahiyatçılar bir bildiri yayınladı. Her tarafı küfür kokuyor değerli kardeşlerim. Küfür. İlahiyatçılar ya. Yani ilahiyatta ders veren, İmam Hatip Selen'de ders veren, sohbet eden adamlar ya. İnanılacak gibi değil. Yani sözlerine inanılacak gibi değil. Ya insan din adına dini yıkar mı? Din mihraptan yıkılacak dedi. Kim? Ali Haydar Ahiskavi Hazretleri. Eyvah dedi. Din mihraptan yıkılacak dedi. Değerli kardeşlerim, işte böyle zaman ilerledikçe fe inne lehu ma'işeten vanke, dünyada onlara darlık üzerine darlık vereceğiz. Adamlar yahu memleketi götürmüş. Rüşvet veren ben verdim diyor. Kamera çekmiş. Ha, yargılamıyor, o başka bir şey. Abi, suçlu olursa amenna ve settakna. O zaman iftira olmuş olur, çok büyük bir günah. Yargılamıyor. Efendim kadınlar ortalarda dolaşıyor. Bunu yapan kim? Siyasiler, bu memleketi idare etmeye talip olanlar ya. Bu nasıl olacak değerli kardeşlerim? Nasıl olacak bu iş? Burada particilik yapmıyorum, aklınıza gelmesin. Ben din adamıyım.
Yani dini meseleleri gündeme getiririm. Siyasette uğraşmayacağım. Tabii uğraşacağım. Siyaset dinin temelleri idare sanatı. Fe inne lehu ma'işeten lanke, onlara dar bir ma'işet olacak. Ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma, kıyamet gününde onları a'ma olarak haşredeceğim. A'ma ne demek? Gözleri görmeyen demek. Kim zikirden, bak zikir Kur'an manasına gelir, vele zikrullahi ekber, efendim Allah'ı anma manasına gelir, namaz manasına gelir, namazdan yüz çevirenler. Ne yapacaksınız değerli kardeşler? Ne yapacaksınız Allah'ınızı severseniz? Yani bir kurtuluşu varsa, biliyorsanız bize söyleyin de biz de, ha Allah elimizden almasın, bunu şikayet babından söylemiyoruz. Bizim liderlerimiz, rehberlerimiz, önderlerimiz kim? Allah dostları. Ne diyor? Cennette namaz kılma yoksa ben ne yapacağım o cenneti yahu diyor. O kadar lezzeti, hazzı, feyzi, bereketi almış ki öyle diyor değerli kardeşlerim. Cennette diyor namaz kılmak yoksa ben ne yapacağım o cenneti diyor. Allah Allah. Peki imana bakın, imana. Değerli kardeşlerim, cennette namaz kılma var mı? Cennete girdiğimiz zaman Mevlamız nida edecek. Gireceğiz inşallah değerli kardeşlerim. Ümit var olun. Müminden başkasını Allah almıyor. Almayacak. Vaadi ilahisi bu. Biz de inanan mümin olduğumuza göre hatalarımızı, kusurumuzu, kulluğumuzu bileceğiz. Yaradanımızın huzurunda boynumuzu eğeceğiz. Dayılık yapma. Yaradana dayılık olmaz. Eğer Yaradana dayılık yapmaya kalkarsan, Mevla sana Azrail'ini yolladığı zaman görürsün dayılığını, amcalığını, yeğenliğini ya. Yani kafa kaldırma olmaz. İsyan etme olmaz. Kimin kimin mülkünde isyan ediyorsun? Allah dostlarından birisine geldi birisi. Bana tavsiyede bulunur musun? Aa dedi. Günah işleyeceksen Allah'ın mülkünden çık, dışarıda işle. Nereye gideyim dedi ya. O zaman Allah'ın mülkünde Allah'a isyan olur mu? Değerli kardeşlerim. Allah'ın mülkünde, yeryüzünde gezeceksin, güneşinden faydalanacaksın, gündüzüne ayrı, gecen ayrı, önünde yemekleri şapur şupur yiyeceksin, suyunu da horul horul efendim içeceksin, uykuya geldiği zaman horlayarak da uykuyu uyuyacaksın, ondan sonra ben istediğimi yaparım diyeceksin. Allah Allah ya! Bu dayılık değil mi? Bu isyan değil mi? Bu başkaldırma değil mi? Ezanlar okunuyor. Daha zamanı var diyor. Bak bak bak bak bak. Şundaki efendim cesarete bak. Allah'a karşı cesaret olmaz değerli kardeşlerim. Olmaz. Kadiri mutlak olan Allah'tır. Ve mâ kadarullâhe hakka kadri. Bundan dolayı onlar ne olacak efendim? Ama olarak haşrolacak. Kâle rabbilime haşerteni, ama beni niye ama haşrediyorsun Allah'ım? Bak şikayet ediyor Mevla'ya. Niye beni böyle yapıyorsun sen? Kul böyle. Mevla ne diyecek? Fakat çüntü basıyla ben görüyordum Allah'ım. Niye beni ama yaptın? Ya, cevap geliyor, cevap. Kâle kezâlike, işte böyledir. Etetke âyâtuna, sana ayetlerimiz geldi de fenesîtaha, o ayetleri unuttun.
Tesettür ayeti geldi mi sana? Evet. Namaz ayetleri geldi mi? Evet. Haram olan, haramı bildiren ayetler geldi mi? Evet. Helal olanları geldi mi? Evet. Sen ne yaptın? Ben ilahım diyen bir densiz, mel'un, kafir adama 30-40 bin lira para ödeyerek 18-20 dakika dinleyeceğim diye sıralara düzüldük değerli kardeşlerim ya. Sabah namazına kalkmayanlar sabahın o saatlerinde maça kalkıyor, maça. Sabah namazı ne olacak? Hak getire. Allah affeder. Affeder yani, Mevla'nın affına biz karışabilir miyiz ya? İstediğini affeder, istediğini affetmez. Ama bildirdiği bir hakikatler de var. Mevla affeder. Amanna. Ona biz bir şey diyemeyiz. Ya niye bunu öyle diyor adam ya? O adam cennete giderse ben gitmem o cennete diyor. Vallahi cehennem seni bekliyor o zaman. Şimdi Mevla cennetini alsın da beni alsın da vallahi kim alırsa alsın mülk onun. Yani beni mükafat diyarına, ben bunları kulaklarımla duydum, kulaklarımla. Şu densize bak. Öyle diyor. Bazen diyorsunuz ya hoca da çok sert. Gel de buna sert dur. Bu adam 65 yaşına gelmiş, 70 yaşına gelmiş. Bu kelimeyi konuşabiliyorsa bu densiz, dengesizin ta kendisidir. Ya, cahil olur, çocuk olur. Ona izah edersin. Ya arkadaş sen hiç mi vaaz dinlemedin? Sen hiç mi hoca dinlemedin ya? Hiç mi kitap karıştırmadın ya? Bu ne kin ya? وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ Biz onların kalplerinde ne kadar kötü haslet varsa hepsini söküp alırız diyor Allah Celle Celaluhu. Sen niye burada? O cennete giderse ben cehenneme git o zaman. Kendi bak öyle kin, öyle düşmanlık, öyle buğuz. Kendi sözleriyle kendini cehenneme mahkum ediyor ya. Beş vakit namazlı adam bunlar. Tabii bu zaman yapma hacı etme hacı öyle şey mi olur? Bu nasıl laf? Öyle hocam diyor, öyle diyor. Pa. Bir de öyle deme, bir de dayı ya. Hani özür dilerim hocam, böyleyse ben aman hocam ben o... Allah sendeki, sen kızsan, kızmak istesen de kızamayacaksın. Haset etmek isten, haset edemeyeceksin. Hırslansan, hırslanıp yapamayacaksın. Niye? Alınmış, temizlendin. Pak oldun, tertemizsin, kalbim temiz diyorlar ya. O cennete girerken, cennetliklerin o. Dünyada değil o. Dünyada sen helallara yönelerek temizleneceksin. Ahirette de Allah bizzat o kötü hasletleri alıp atacak. Değerli kardeşlerim. Ve kezalikel yevme tünse, bugün de böylece unutulacaksın. Sen mi ayetleri unuttun değerli kardeşlerim? Ve kezalike nezzi, işte biz böyle cezalandırırız. Men esrafe ve lem yu'min bi ayati rabbi, kim israf ederek Rabbinin ayetlerine iman ederse, iman etmezse, ve le azabul ahiretu eşeddu ve ebqa, muhakkak ahiret azabı daha şedid ve bacidir buyuruyor Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri. Değerli kardeşlerim, işte Mevlamız Teala namaz, gözümün nuru namaz buyuruyor. Kim? Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Ve
Meryem Sure-i Celilesinin 59-60. ayeti kerimeleri. Bakalım Mevlamız ne buyuruyorlar, ne duyuruyorlar. Bakınız. Fehalefe min ba'dihim halfun. Onların ardından kimseler geldi. Ne gelmiş bakayım? Ne yapmış bunlar? Eva ussala namazı efendim eda etmediler. Namazı bıraktılar. Namazı zayi ettiler. Değerli kardeşlerim, ayetle sabit olan haberler bunlar. Ve tebe'uş şehevat, şehvetlerine de tabi oldular. Yani istekleri, arzuları, ne istediyse onu yaptılar. Ve tebe'uş şehevati, şehvetlerine tabi oldular. Değerli kardeşlerim, nefis her şeyi istiyor. Oynamak, adam efendim sandalyede namaz kılıyor. Horon çıkıyor. Allah, Cübbeli'nin dediği gibi kendime hakim olamıyorum diyor. Çıkıyor. Hopur hopur horon yapıyor ya. Ama sorarsan ayakları tutmuyor. Veyahut da efendim hayatını genç gibi yaşamaya çalışıyor. Eskiden yaşlı hanımlar, yaşmaklı analarımız, ağzı dualı nenelerimiz vardı. Şimdi ne oldu değerli kardeşlerim? Şimdi estetikli, boyalı, badanalı, efendim, yaşı geçmiş hanımlar oluşmaya başladı. Aynı efendim ecnebi kadınları gibi saçlarını sıfıra vurduruyorlar. Yani çocuk tıraşı gibi erkeklere uzattırıyorlar, kadınlara kestirtiyorlar. İşin ilginç tarafı da bu. Kadınların saçlarını kestirtiyorlar. Erkekleri de bıraktırtıyorlar. Tam tersi olması lazım. Kadın saçıyla güzeldir. Erkek sakalıyla güzeldir. Ama genç görüneceğim diye efendim arkadan baktım mı liseli, önden baktım mı felaket. Değerli kardeşlerim, felaket. Bunlar türedi. İşte şehvetlerine tabi olmuş. Eski nenelerimiz, analarımız, yaşmaklı analarımız, ağzı dualı nenelerimiz. Duasız kaldık. Birisi böyle annesi vefat etmiş. Ben de başsağlığı diledim. Duasız kaldım ben. Duasız diyor ya. Bana dua edin diyor. Her geldiğinde anası dua edermiş. Bundan dolayı ben duasız kaldım diyor. Bana dua edin diyor. Allah Allah. Fesevfe yelgavne gayya. Bunların gideceği yer neresidir? Gayyadır buyuruyor. Efendim Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri. Şimdi bakın değerli kardeşlerim, bu ayette geçen gay kelimesinin üzerinde durulmuş. Vehb İbni Münebbih ne diyor? Bu tadı son derece keri, harareti şiddetli ve çok derin bir nehrin adıdır. Gayya Deresi. Cehennemde bulunur,
Eğer bu şehrin suyundan bir damlası dünyada bulunan bütün sulara damlatılmış olsaydı bütün insanlar helak olurdu. Bir damlası yahu nehir değil. Yapmayalım etmeyelim değerli kardeşlerim. Vallahi yapmayalım etmeyelim. Kendimize gelelim ya. Kendimize gelelim. Gelmek mecburiyetindeyiz. Neyimize güveniyoruz biz? Kime güveniyoruz biz? Biz kimiz ya? Biz kimiz? Evvelimiz belli, sonumuz belli. Öldüğümüz zaman bizi bir gece bile misafir etmiyorlar ya. Öyle değil mi değerli kardeşlerim? O güzelim güzelim evleriniz, morka morktan diye bir şeye, eskiden evde öyle bir vefat ediliyorduk. Şimdi öyle değil. Bir de entübe ettiler diyor. Allah Allah. Ben bizim aile halkıma vasiyet ettim. Sakın beni duasız, niyasız bırakmayın dedim. Alın beni evime götürün. Hafızları, hocaları çağırın, etrafımda okuyun. Şanla şerefle ahirete gidelim ya. Yani şanla şerefle gidelim. Yapayalnız, ıssız bir yere. Öl işte. Aman. Ya değerli kardeşlerim, şimdi ben buradan hasreten istirham ediyorum. Tamam, entübe ettiyseniz o zaman bunun başında okuyacak, efendim Yasin'i, Tebareke ve Kur'an telkin edecek insanları da görevlendirin Allah'ınızı severseniz. Böyle entübe edildi deyip aman kardeşim kusura bakmayın. O zaman ben de başına oturacağım. Onun telkinini vereceğim, Yasin'ini okuyacağım. Çünkü Yasin okundukça ölümü kolaylaşır. Değerli kardeşlerim, o ipek halılar, o güzelim güzelim koltuklar değil mi hanımlar? O güzelim güzelim efendim tabaklar, çanaklar, çörekler, börekler. Allah! Evine sokmayacaklar, evine, evine. Bir gece vasiyete temin ol, vasiyeti tutmayacaklar. Niye? Tutmak mecburiyetinde değil ki. Bir an önce götürmen lazım. Kokarsın sen. Eğer biraz beklenirse kurtlanırsın. Kurtlanır. Olacağı söylüyorum ya. Yani olacağı söylüyorum burada ben. Hele bir 10 gün geçsin toprakta, üzerine aç. Herkes senden tiksinecek, herkes burnunu kapayacak, hastalık kapmayayım diye efendim iyice kendini muhafaza eden elbiseler giyecekler. Hey, sen neyine güveniyorsun ya? Neyine güveniyoruz biz? Öyle aynalara bakıp da şöyle ne kırıtıyorsun, ne efendim kendini övmeye çalışıyorsun? Sorun bu. Bir de Kayya Deresi diyorlar. Sen burada ekşimiş yemeği yemiyorsun. Miden bütün sulara bir damlası damlatılsa bütün dünya ehli helak olurdu diyor. İbni Abbas radıyallahu anh Kayya Deresi'nde bu fesevfe yalkavne gayya gayya. Değerli kardeşlerim, emin olun artık sabır son noktasına kadar zorlanıyor. Bu efendim LGBT mi derler ne derler, bu melun bir dernek var. Adamlar nerede kutlama yaptılar biliyor musunuz? Lut aleyhisselamın helak olan kavminin bulunduğu yerde efendim etkinlik yaptı adamlar. Düşünebiliyor musunuz ya? Lut aleyhisselamı şehevi sapıklıklar dolayı Allah ne yapmıştır? Helak etmiştir. Bu cinsi sapıklar insanlığın baş belası, ne yaptılar? Lut aleyhisselamın helak olan kavminin o bölgede adamlar eylem yapıyor ya, kutlama yapıyor, şenlik yapıyor adamlar ya. Vallahi bu son noktadır değerli kardeşlerim.
Yani gel ya Rab artık helak et bizi demektir bu. İbni Abbas radıyallahu anh, Gayya Deresi cehennem vadilerinden öyle bir vadidir ki cehennemdeki bütün vadiler, öyle efendim vadiler dediğimiz zaman hani böyle yemyeşil çiçekler, rengarenk, kırmızısı, sarısı, pembesi, öyle mi zannettiniz vadi? Ateş, ateş, ateşten vadiler. Değerli kardeşlerim, cehennemdeki bütün vadiler bunun hararetinin şiddetinden her gün Yüce Allah'a günde 1000 defa dua ederler. Ya Rabbi bunun şerrinden bizleri muhafaza eyle diye, işte namazı terk edenler, cemaati terk edenler, adam cemaate kızmış gitmiyor ya. Niye kızıyorsun mübarek? İmama kızıyor, cemaate gitmiyor. Müezzine kızıyor, cemaate gitmiyor. Cemaate kızıyor ya. Ya cemaatte senin ne işin var? Namazını kıl git. Bundan dolayı Mevlamız Teala Kabul Ahbar radıyallahu anh öyle diyor rahmetullahi aleyh. Cehennemde bulunan çok derin bir vadidir ki ve orada Heyheb adında bir kuyu vardır denilmiştir. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorlar hadisi şeriflerinde? Evvelü mâ yuhâsibü bihil abdü yevmel kıyâme. Evet, benim kalbim temiz, sonra kılarız, daha var, aceleniz ne? Canım 5 vakit bitmiyor ki yahu. Halk arasında olan sözleri söylüyorum. Kul yarın imandan sonra. İman yoksa hiçbir şey yok zaten değerli kardeşlerim. Yani bir insanın imanı yok, cehennemin dibini boyladı demektir. Böyle böyle. İman olmadığı zaman onun hiçbir ameline bakılmaz. İlk önce iman, ilk önce inanmak. Bundan dolayı aman öyle küfre düşücü, kafir edici sözlerden kendimizi korumaya çalışalım. Evveli ma yuhasibu bihil abdu yevmel kıyame. Yarın ahirette kul ilk önce neyden hesaba çekilir? Es salah, namazdan. Fe in salahat salaha sairu ameli. Eğer namaz salihse diğer amelleri de salih kabul edilir. Ve in fesedet fesede sairu ameli. Eğer namaz bozuksa, yani ifsad edilmişse, o zaman diğer amelleri de ne kabul edilir? Bozuk kabul edilir. Kim söylüyor bunu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Beyhaki'nin Sünen'inde geçmiş, Tabarani'de geçmiş. Bakın şimdi, Es-salatu imadüddin, namaz dinin direği. Ya direk olmadan bina tutulur mu? Direk olmadan çadır kurulur mu? Namaz olmadan din muhafaza edilebilir mi? Sonra niye geldin dünyaya? Yani yaradana kulluk etmezsen niye geldin dünyaya? Ne işin var senin dünyada? Yaradanı memnun etmek burada kardeşlerim ya. Yani yaradanı memnun etmek burada. Şu anda ahirete göç eden herkes yalvarıyor Allah'a ya. Ayetten sabit bunlar. Rabbena ahhirna ila ecelin garib, daha dünyadayken. Ya Rabbi ne olursun
ecelimizi biraz uzaklaştır. Biz bir tövbe edelim, namaz kılalım, ibadet edelim. Mevla diyecekti sana, ben akıl vermedim mi? Bu kadar. Sana versem yine aynısını yapacağız. Komadan çıkıyor, aynısını yapıyor. Koma ne demek? Yoğun bakımdan çıkıyor, yine aynı rezilliği işliyor. Sen hala ibret almamışsın. Değerli kardeşlerim, femen akamehe akamettin, kim namazı ikame ederse ne yapmış olur? Dini ikame etmiş olur. Allah'ın Efendimiz böyle buyuruyor. Ve men terakehe, kim de onu terk ederse fakat hedemettin, dinini yıkmış olur. Din yıkarsa, bina yıkılırsa nerede kaldın sen? Değerli kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatu vesselam ne buyurdu? Sizin kapınızın önünden bir nehir geçse, orada günde 5 sefer yıkansanız vücudunuzda kir kalır mı? Kalmaz ya Resulallah. İşte namaz kılan da böyledir buyuruyor. Yani dini o kadar yalın anlatıyorlar ki bizim anlayabileceğimize indiriyorlar. Ne buyuruyor? Ya bak, kapınızın önünde bir nehir var. Evet ya Resulallah. Şimdi bu nehirde günde 5 sefer yıkansanız vücudunuzda kir var olur mu? Toz, toprak olur mu? Olmaz ya Resulallah. İşte 5 vakit namazı kılanın da günahları böyle yok olur. Bak, bu kadar basite indiriyor ki anlamamız için. Çünkü sabah namazını kıldığınız zaman öğlene kadar olan, öğleni kıldığı zaman efendim öğlene kadar olan günahlar, ilkindiye kadar, akşama kadar, yatsıya kadar, sabah arada geçen bütün günahları ne yapar? Affettirir buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Kalbim böyle temiz olacak kardeşim. Başka türlü kalp temiz olmaz. Kim namazına devam ederse namazı onun için nur ve önder olur. Allah Resulü buyuruyor. Kıyamet gününde kurtuluş vesilesi olur. Kim devam etmezse onun için ne bir nur, ne bir öncü, ne bir kurtuluş vardır. Kıyamet günü Karun, Firavun, Haman, Übey İbni Haleflerle beraber olur buyuruyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Niye? Bunlar da dünya için namazlarını terk edenler. Ne iman, ne namaz. Ne bekliyoruz daha? İnşallah bu mevzuya devam edeceğiz. Yavaş yavaş da vaktim de gelmeye başladı, bitmeye başladı. Değerli kardeşlerim, bu dünya geçici, gelip geçecek, ahiret baki. Ahiret hayatımız bize lazım. Bundan dolayı sevgili Allah'ımıza kulluk vazifemizi severek, coşarak, huşu içinde ibadetimizi yapmaya gayret edelim. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün

Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olmanı istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.

Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle, vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrına.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Tirmizi, Deavat 70.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır buyurmuştur.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık senin, ne can bulur, kalp senin.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın 0540 224 1073 0540 224 1073. Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle, kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Müslim, Dua 49.
9: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa, cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
1: Bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana yöneldim. Seninle düşmanlarımı yendim. Beni dalalete düşürmenden senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen ölümsüz olan dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler. İmam Ahmet 2748.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde Sübbuhun Kuddüsün Rabbul Melaiketi ve Ruh, Allah çok yüce ve çok mukaddestir, tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir derdi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim, o yüce arşın sahibidir. Suyuti El-Camiüs-Sagir 6580.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi Vitir 10.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224
4: Bursa ve çevresi için ikindi.

Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Selamünaleyküm. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hayırlı cumalar. Kardeşliğin sofrası Halil İbrahim sofrasında yeni bir programla sizlerleyiz. İnşallah hayırlara vesile olan bir program olur. Bundan böyle haftanın 5 günü olan Halil İbrahim sofrası programının cuma günlerinde size kıssadan hisseler aklatmaya çalışacağız. Kıssadan hisselerde hem bir kıssamız olacak, birden çok bazen alacağımız hisseler bizi bekliyor olacak. Anlamaya çalışan gönle, görmeye çalışan bir gönüle, duyurmaya ne hacet demişler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Haydi şimdi kıssadan hisselerimize kulak verelim. Bugünün ilk kıssası tevbe etmekle alakalı. Tevbe edenin Allahu Teala'nın katındaki derecesini anlatıyor bize. Ebubekir bin Abdullah el-Müzeni rahmehullah şöyle anlatıyor. Geçmiş zamanlarda bir kasap, komşularından birinin kızına aşık olmuş, günün birinde kızın ailesi bir iş için onu başka bir köye göndermiş.

Kızın başka bir köye gittiğini haber alan kasap, kızın peşine takılmış ve kendisiyle beraber olmasını istemiş. Kız kasaba şöyle demiş: "Sakın niyet edip arzuladığın şu çirkinliği yapma. Ben seni daha çok seviyorum. Ancak Rabbimden korkuyorum." Kasap ne dedi? "Sen Allah'tan korkuyorsan ben de Allah'tan korkuyorum," dedi ve o çirkin işi yapmadı. Kasap bu iş için yola çıktığına pişman olarak tevbe ede ede geri döndü. Köyüne dönerken öyle bir susadı ki neredeyse susuzluktan ölecek hale geldi. Tam o sırada İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden birinin elçisiyle karşılaştı. Elçi, karşısında susuzluktan kıvranıp duran kasaba sordu: "Bu haliniz nedir?" "Sorma," dedi kasap. "Susuzluk beni bu hale getirdi." "Gel," dedi. "Köye gidinceye kadar bir bulutla bizi gölgelendirmesi için Allahu Teala'ya dua edelim." Kasap dedi ki: "Kardeşim, benim Allah'tan bir şeyler istemeye yüzüm olacak bir amelim yok ki dua edeyim. Ne olur, sen dua et." "Peki," dedi. "Öyleyse ben dua edeyim, sen de benim duama amin de, olur mu?" Bunun üzerine elçi dua etti. Kasap da duaya amin dedi. Onların duasından sonra köye gelinceye kadar bir bulut kendilerini gölgelendirdi. Köyün içine girdikleri zaman kasap kendi dükkanına doğru ilerledi. Bulut da onunla beraber gitmeye başladı. Elçi kasaba şöyle dedi: "Sen benim kendisini vesile ederek Allah'tan bir şeyler isteyebileceğim amelim yok ki dua edeyim demiştin ya, şu anda bulut seni izliyor. Sen nereye gidersen o bulut da bilmiyorum farkında mısın ama senle beraber gidiyor. Ben bu işin aslını anlayamadım, bir anlat bakalım. Sen neler yaptın bugün?" Kasap şöyle anlattı: "Dua edeceğimiz zamanda söylemiştim ya, benim kendisine güvenebileceğim bir amelim yok. Sadece şunu söyleyebilirim, başımdan böyle böyle bir olay geçti. Bir kıza sevdalandım. Onun başka bir yere gideceğini öğrendim. Maalesef aklımda kötülük varken kızı sıkıştırdım. Tam emelime nail olurken birden sevdiğim kız, 'Ben seni daha çok seviyorum ama bu yaptığımız haram. Rabbimden utanıyorum,' deyince aklım başıma geldi. Ben de tevbe ede ede seninle karşılaşmıştım," dedi ağlayarak. Şöyle dedi bir peygamberin elçisi: "Kardeşim," dedi, "tevbe eden kimse Allah katında öyle bir dereceye sahip olur ki hiçbir kimse o dereceye ulaşamaz." Ve geçelim bu işin hissesine. Tevbe-i nasuh, tevbesi nasip olsun hepimize derler. Nedir bu? Öyle bir tevbedir ki, bir daha yapmamak üzere pişmanlık duymak, nedamet halini barındırmak. Gözyaşıyla, istediğin kelimelerle, istediğin anda ama yanık bir kalple, akan bir gözyaşıyla, bükük bir boyunla Rabbinin huzurunda dur. Hata yaptığını itiraf et. Sen her şeyin daha iyisini, gizli kalmış tümünü bildiğin halde itiraf ediyorum ya Rabbi. Ben yaptığım günahlara, niyet ettiğim ama senin rızanla, senin yardımınla gerçekleştirmediğim günahların, o hataların da, suçların da ne olur? Affını benden nasip eyle, benden sil ya Rabbi de. İnanın, tevbe eden bir insanın yaptığı o tevbe, Hak nazarında
çok büyük dereceler alır. Yeter ki bizler bunun değerini bilelim ve nasıl olsa ileride bir gün ben namaz kılacağım, bir gün bunları yapacağım demeyelim, bugünden itibaren hayatımıza bir yön verelim. İkinci kıssamız Lokman Hekim'le alakalı. Bildiğiniz gibi kendisinin peygamber olup olmadığı konusunda farklı görüş ve rivayetler vardır. Lakin Kur'an-ı Kerim'de ismi geçtiğinden mütevellit, her İslam alemi nazarında ve biz Müslümanlar için muteber, değerli, çok önemli zatlardan bir tanesidir. Şöyle geçiyor kıssamız. Oğluna nasihatleri çok meşhurdur Lokman aleyhisselamın veya Lokman hekimin. Oğlu bir sual ediyor. Ey babacığım, insanın hangi özelliği daha hayırlıdır? Yani bir insanda bulunması gereken özelliklerin en hayırlısı hangisidir? Lokman Hekim din cevabını veriyor. Peki diyor oğlu, bu özellikler iki tane olacak olursa bir insan için en hayırlı iki şey nedir? Din ve mal diyor Lokman Hekim. Peki diyor oğlu, bu özellikler üç tane olacak olursa en hayırlıları hangisidir? Din, mal ve haya diyor babası. Dört özellik bulunursa deyince, din, mal, haya ve güzel ahlak buyuruyor. Beş tane olunca deyince, din, mal, haya, güzel ahlak ve cömertlik diyor. Altıncı özelliği sorunca oğluna şöyle cevap veriyor. Ey yavrum, bir kişide sana saydığım o beş özellik bulunursa, o kişi saf ve takva sahibi bir insandır. O kişi aynı zamanda Allah'ın dostudur, şeytandan da uzak durur. İşte böyle. Kıssaya göre, insanda bulunması gereken özellikler var, güzel huylar var. Lokman Hekim'in de belirttiği gibi bunların en hayırlısı din. Din olmadan, insan Müslüman olmadan, bütün dünya onun olsa, tüm güzel ahlaka sahip de olsa, Müslüman olmamış, İslam'ı reddetmiş bir insanın hayırla yaşaması mümkün değildir. Tabii ki burada dinden kasıt dindar olmaktır. Yoksa iman olmadıktan sonra yapılan hiçbir şeyin kıymeti yoktur. Mal da gereklidir, o maddelerde yer aldı. Lakin buradaki maldan kasıt haramdan kazanılmayan, harama harcanmayan, aynı zamanda ibadetleri aksatmadan çalışarak kazanılan maldır. İbadetleri huzurlu şekilde yerine getirmek için elbette çalışmak, zaman zaman mal sahibi olmak da gereklidir. Kısaca ibadetlerimizi rahatça yapmaya vesile olan mal kastediliyor. Ve haya, Allah korkusu sebebiyle kötü, ahlak dışı ve günah olan şeylerden kaçınmaktır buyruluyor. Haya da insan için olmazsa olmazlardan, zira haya imandandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? İman 60 küsur şubedir, haya da imandan bir şubedir. Cömertlik sayıldı nihayet. Cömertlik aynı zamanda Rabbimiz Celle Celaluhu'nun sıfatlarından biri değil mi? Dünyada bu kadar nimeti tabiri caizse kullarının ayaklarının altına seren O'dur. Hatta düşmanlarını ve kendisine inanmayan insanları, isyan edenleri bile bu dünyada rızıklandırıyor Mevlamız. Düşünebiliyor musunuz? Bize kötülüğü olduğunu bildiğimiz bir insana bizim iyilikte bulunmamız
ne kadar garip ve zor geliyor. Lakin ben Allah'a inanmıyorum diyen, hatta isyan eden, Allah'ın dinine düşmanlık eden insanların da boğazından yine Allahu Teala'nın nimeti geçiyor. Onun cömertliğinin bir eseri değil mi bu? Ahirette inşallah Müslümanların cennette yaşayacağı nimetler, lezzetler yine onun cömertliğinin bir eseri değil mi? Öyleyse Allahu Teala'ya dost olup şeytandan uzak olmak isteyenler bu güzel özellikleri kendisinde barındıranlardır. Üçüncü kıssamız Yusuf aleyhisselamla ilgili. Ama kıssamızdan alınacak hisse her dinleyicimiz için. Yusuf aleyhisselam, hatırlarsanız, o zamanın en önemli liderlerinden bir tanesiydi. Bugünkü tabirle Maliye Bakanı, yani parayla ilgili her şeyden sorumlu olmuştu. 12 bin kişilik bir kafileyle ihtişam içinde gidiyordu. Aziz'in hanımı da, kimdi o, Züleyha, Yusuf aleyhisselamın geçeceği yolun kenarındaki bir tümseğin üzerine oturmuştu. Tam yanından geçerken şöyle demişti: "Padişahları, günahları sebebiyle köle, köleleri de kendisine itaatleri sebebiyle padişah yapan Allah, eksikliklerden uzaktır. Hiç şüphesiz ki hırs ve şehvet, padişahları köle yapar. Bozguncuların cezası budur. Sabır ve takva da köleleri padişah yapar. Bazı hatalar yapılmış, uzun yıllardan sonra ders almıştı, değil mi? Bunları söyledi." Onun bu sözlerini işiten Yusuf aleyhisselamın ise Allahu Teala'nın haber verdiği gibi şu karşılığı verdiği biliniyor. Dedi ki: "Çünkü kim kötülükten sakınır ve sabrederse, şüphesiz ki Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez." Yusuf aleyhisselamlar bir zamanlar köleydi değerli dinleyenlerim. Allahu Teala'nın haram kıldığı şeyi yapmamak için zindana atılma pahasına onu elinin tersiyle itti. Gün geldi, en yüksek mevkilere çıktı. İşte Züleyha bu sözü o zaman söyledi. Öyleyse biz geçelim bu kıssanın hissesine. Hem dünyanın hem ahiretin padişahlığını elde etmek isteyen bir insan, emirlerini yerine getirip yasaklardan kaçınmak suretiyle Allah'a itaat etmeli. Rabbine itaat eden kişi dünyada da padişahtır. Dinini rahatça yaşar, korkulardan da emin olur. Bu hissemizi Nur Suresi 55. ayette taçlandıralım. Rabbimiz Celle Celaluhu mealen şöyle buyurmaktadır: "Allah içinizden iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi, onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar." Gerçekten de öyle. Sahabi-i kiram efendilerimiz de Allahu Teala'ya itaat etmiş. Allahu Teala da birçok kıssada siyerde okuduğumuz gibi dünyayı onların ayaklarının altına sermiştir. Ecdadımız Osmanlı'nın da tarihine eğer biraz bakacak olursanız aynı durumu görürsünüz.
Osmanlı kara kaşı kara gözü için değil, çok iyi savaşçılar olduğu için değil, Allah'a Celle Celaluhu ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bağlılıklarıyla dereceleri kazandılar. Ahiretin padişahlığını da cennete girmek olarak anlatıyor Allah dostları. Bundan ötesi Allah'ın rızası ve cemali. Ve az önceki kıssada olduğu gibi hırsın ve şehvetin, yani nefsin istedikleri şeyleri, o arzularının insanı köle yaptığını da görüyoruz. İnsanda nefsinin isteklerinin peşinde koşar durur. Nefsin isteklerinin de sonu gelmez. Biri biter, şu olsa başka bir şey istemiyorum der, o ele geçirildiğinde daha fazlasını ister. İlla da birinin emrine girip onun kölesi olmasına gerek yoktur. İnsan bunlara uymak suretiyle de nefsine köle olup maalesef ahiretini yitirir. Dördüncü kıssamıza geçelim. Konuşmak veya susmakla alakalı. Günün birinde Ömer bin Abdülaziz'e rahimehullah bir zat gelmiş. Bir sual sorabilir miyim deyince sor denmiş kendisine. Şöyle demiş o zat. Ne zaman konuşmalıyım? Cevap gecikmemiş. Susmak istediğin zaman. Peki demiş. Ya Ömer, ne zaman susmalıyım? Konuşmak istediğin zaman. Geçelim hissemize. Değerli kardeşlerim, amellerin sevabını berbat eden, o yapılan amelden hiçbir sevap alınmamasına sebep olan mevzular var. Bunlardan bir tanesi de gösteriştir. Amiyane tabirle, bilinen genel tabiriyle hava atmak. Ömer bin Abdülaziz'in cevaplarında buna işaret edilmiş. Ömer bin Abdülaziz rahimehullah adama şöyle demek istemiştir. Susmak istediğinde bu durum nefsinden kaynaklanıyor olabilir. Mesela bir topluluğun içindeyken insanlar ya ne kadar edepli, ne kadar vakarlı bir adammış desinler diye. Nefsin seni susturmak istiyor olabilir. O zaman nefsine muhalefet edecek ve konuşacaksın. Bunun tam tersi de olur. Mesela nefsin ne kadar bilgili adammış, ne kadar güzel bir bilgisi, anlatım şekli var dedirtmek için seni konuşturmak isteyebilir, konuşmanı uzatmak isteyebilirsin. İşte o zaman da sus ve nefsine muhalefet et diyor.

Bir başka kıssamız, şeytanın adıyla ismini taşıyor. Ata el-Horasani rahmehullah şöyle anlatıyor. Peygamberlerden biri, bir deniz kıyısından geçerken balık avlayan bir adam görmüş. Adam Bismillah diyerek ağını denize atıyormuş. Fakat olacak ya, hiçbir balık tutamıyor. Ağında hiçbir balık yok. Peygamber daha sonra başka bir adama rastlamış. Adam, haşa, şeytanın adıyla diyerek ağını atıyor ve balıkların çokluğundan dolayı ağ dopdolu oluyormuş. O peygamber Allahu Teala'ya sual etmiş. Ya Rabbi, ben kesin olarak biliyorum ki bunların hepsi senin elindedir. Rızkı veren de sensin. Vardır bir hikmetin. Ve hikmetinden sual olunmaz. Bu işin sırrı nedir Allah'ım? Allahu Teala meleklere şöyle buyuruyor sonra. Peygamberime balık tutan o iki kulumun ahiretteki yerlerini gösterin. Bir de bakıyor ki peygamber Allah'ın ismiyle diyerek ağını atan adam için Allahu Teala'nın hazırladığı nimet ve makamları, diğer taraftan da şeytanın ismiyle diyerek ağını atan adamın ahiretteki rezilliğini, rüsvalığını görünce şöyle dedi. Ya Rabbi, tamam, ben razı oldum. Bu kıssada İhya'da geçen kıssalardandır. Geçelim hissemize. Arife tarif gerekmez ama yine de birkaç kelam edelim. Her birimizin ezbere bildiği cümlelerden bir tanesi, bu dünya ne dünyası? Evet, imtihan dünyası. Demek ki Allahu Teala dünyada yalnızca mümin kullarının her istediklerini vermiyor. Dünyanın da ahiretin de sahibi O'dur. İstese dünyada da müminlerin nimetler içinde yer aldığı bir yer yaratırdı. Fakat böyle yapmamasının bazı hikmetleri vardır. Mesela İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhu tam bu konuyla alakalı olarak bir eserinde şöyle bir açıklama yapar. Bir soru sorulmuş. Soru şöyle: Allahu Teala'nın her şeye kadir olduğunu düşünürsek, ahiret mutluluğuna mani olmadan dünya mutluluğunu da vererek dostlarını her iki tarafta da mutlu kılması mümkün değil midir? Cevap şöyle: eğer Allah'ın dostları dünya hayatı gibi az bir süreliğine sıkıntı çekmeselerdi, sonsuz nimetlerin kıymetini bilmez, ebedi sağlık ve afiyet nimetini gereği gibi takdir edemezlerdi. Nitekim karnı acıkmayan kişi yemeğin, başı sıkışmayan kimse boş vaktin kıymetini bilemez. Ne güzel anlatmış. Demek ki dünyada bir çaba, bir zaman zaman endişe duyulacak. Bu dünyada gerçek ile yalan, hak ile batıl bir yere kadar iç içedir. Haklıyla haksız maalesef birbirine karışmıştır. Eğer bela ve sıkıntılar Allah dostlarına değil de Allah'ın Celle Celaluhu düşmanlarına verilmiş olsaydı, Allah dostlarıyla Allah düşmanlarının birbirinden farkı kalmaz, seçme özgürlüğü ve imtihanın da altında yatan hikmetin belki de anlamı kalmazdı. Bu durum, dünya ve ahiret saadetinin sebebi olan gayba iman etmek şartına aykırıdır. Dolayısıyla o kimseler ki gayba iman ederler, bu Allah'ın dinine ve peygamberlerine gayba inanarak yardım edenleri belirlemesi içindir gibi ayetler işte bu manaya işaret etmektedir. Bizim gördüğümüz var, bir de göremediğimiz var dostlar. Sıkıntılar, yaşadığımız bu imtihanlar günahlara kefarettir. Allahu Teala mümin kullarına sıkıntı vermektedir ki bu sıkıntılar günahı olanın günahlarına kefaret, eğer günahı azsa veya yoksa da onun derecesinin yükselmesine vesile olsun. Bunun için insan her istediğini elde edememekte,
başına sıkıntılar gelmektedir. Yani Allah dostlarının dünyada çektiği bütün sıkıntılar, üzüntüler ve kederler aslında bir terbiyedir. Hak düşmanlarına bu dünyada verilen nimetler, ferahlıklar, sevinçler, türlü şeyler cemal olarak gözüken aslında celal sıfatının zuhurudur. İşte bu ilahi bir imtihandır. Ayet-i kerimede de buyurulduğu gibi. Onunla birçoğunu saptırır ve yine onunla birçoğunu yola getirir. Onunla sadece fasıkları saptırır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de konuyla ilgili olarak şöyle buyurmuşlardır. Tirmizi'de geçer. Dünya müminin hapishanesi, kafirin cennetidir. Gerçekten de öyle değil mi? Allahu Teala'nın cennette kendisi için hazırladığı ve ebedi olarak istifade edeceği sayısız nimetlere nispetle dünya mümin için hapishane gibi değil midir? Allahu Teala'nın ahirette kafirler için hazırladığı ve yine içinde ebedi olarak kalacakları o elem verici azaba göre dünya kafir için cidden cennet gibidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın Allah katında sivrisineğin kanadı kadar değeri olsaydı kafire dünyadan bir yudum su içirmezdi buyurulmuştur.

Bir başka kıssamız dünya ve ahiret tercihiyle alakalı. Faydalı işler, faydasız işlerle alakalı. Muhammed bin Ka'b radıyallahu an şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın yanında oturuyorduk. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle buyurdular. Şu kapıdan ilk girecek kişi cennet ehlinden bir adamdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurduktan sonra fazla bir zaman geçmemişti ki Abdullah bin Selam içeri girdi radıyallahu anh. Sahabelerden bazıları onu tebrik etmek için onun yanına gittiler. Şöyle dediler. Efendimiz biraz önce şu kapıdan ilk girecek kişi cennet ehlinden bir adamdır buyurdu. İçeri ilk sen girdin. En güvendiğin amelini anlatır mısın ne olur? Şöyle dedi sahabi. Ben zayıf bir adamım. Fazla bir amelim de yok. Allah-u Teala'dan bir mükafat ümit etme konusunda kendisine en güvendiğim amelim, kalbimde kötülük barındırmamam ve dünyama, ahiretime faydası olmayan boş şeyleri terk etmemdir dedi. Ne kadar aslında kolay gibi görünmekle beraber işin zorluğu malum değil mi? İmandan sonra cennete girmeye vesile olan huylar ve davranışlar var değil mi? Bunlardan bir tanesi kalbinde kimseye özellikle hiçbir Müslümana kötülük barındırmamak. Dünyasına, ahiretine faydası olmayan şeyleri terk etmek. Bununla ilgili olarak Haşr suresinin 10. ayetinde çok önemli bir ihtar ve tespit var. Rabbimiz Celle Celaluhu o surenin 10. ayetinde mealen şöyle buyurmaktadır. Onlardan sonra gelenlerse şöyle derler. Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgiyicisin, çok merhametlisin. Tecrübe en önemli ve pahalı nesnelerden bir tanesi. Ve fiyatı sürekli artar eğer satılacak olsa o tecrübenin. Şimdi bir Allah dostunun ismi Şakiki Belhi Hazretleri, Hatem-i Esam, o da talebelerinden bir tanesi, rahmetullah aleyh, onunla aralarında geçen bir diyalog var. O çok pahalı olan tecrübe var ya, o tecrübeyi bizlere bedavaya sunacaklar şimdi, yılların tecrübesini. İster misiniz bedavaya bir hikmet almak, tecrübeden istifade etmek? O zaman buyurun. Şakiki Belhi rahmetullah bir gün talebesi Hatem-i Esam'a şöyle dedi. Ey Hatem, sen ne zamandan beri benimle berabersin? Efendim, 33 senedir yanınızdayım dedi. Peki, söyle bakalım. Bu 33 yılda benden ne öğrendin? 8 mesele öğrendim efendim. Allahu Ekber. Ömrüm neredeyse seninle geçmiş ve sen benden sadece 8 mesele öğrendin öyle mi? Hocam dedi, biliyorsunuz ki ben yalan söylemeyi sevmem. Bu 8 meseleden başka bir şey öğrenmedim. Peki, bu 33 yılda öğrendiğin o 8 maddeyi say bakalım. Bir de senden öğreneyim. Ve şimdi anlatmaya başlayacak Hatem-i Esam, 33 yılın bir özeti. 33 senede alınan o derslerin, ibretin bizim için sunulmuş hali. Gelin dikkatle dinleyelim.
Hocam, öğrendiğim 8 mesele şunlardır. Birinci mesele. İnsanlara baktım, herkesin sevdiği birilerinin olduğunu ama sevdiklerinin kendisiyle sadece mezara kadar geldiklerini, kabre defnettiklerini ve sonra bütün sevdiklerinin kendisinden ayrıldığını gördüm. Bu durumu gördükten sonra kendime sevgili edineceğim şeyin benimle beraber kabre girebilecek bir şeyler olmasına karar verdim. Bu sebepten iyilikleri kendime sevgili edindim. Böylece sevdiklerim benimle beraber Allah'ın izniyle kabre girebilecek. Ey Hatem, ne güzel düşünmüşsün, ne güzel yapmışsın dedi hocası. Peki ikinci mesele nedir? Hocam, Naziat suresinin 40 ve 41. ayetini uzun uzun düşündüm. Mealen okuyalım o ayeti. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz cennet onun sığınağıdır. Bunu düşündükten sonra kesin olarak inandım ki, doğru olan Allahu Teala'nın sözü. Ben de nefsimin kötü isteklerini engellemek ve Allah'ın emirlerine itaat etmesini alışkanlık haline getirmesi için elimden geleni yapmaya çalıştım. Böylelikle nefsimin Allah'a boyun eğmesini alışkanlık haline getirdim. Üçüncü mesele şu hocam. İnsanlara baktığımda gördüm ki, herkesin yanında değer verip koruduğu bir şey var. Sonra da Allah'ın Nahl suresinin 96. ayetinde buyurduğunu düşündüm. Şöyle aktarıyordu. Sizin yanınızdaki dünya malı tükenir. Allah katındakilerse kalıcıdır. İşte böyle hocam. Bunun üzerine kıymetli ve değerli olan her şeyi sevabının Allah katında muhafaza edilmesi ve böylelikle öldüğüm zaman karşıma çıkması için daha yaşarken Allah'a yolladım. Dördüncü mesele şu hocam. İnsanların çoğunun dünya malına, halk arasındaki şereflerine ve dedelerinin soyuna çok fazla önem ve değer verdiklerini gördüm. Biraz düşününce hepsinin ne kadar da değersiz şeyler olduğunu anladım. Sonra Allahu Teala'nın Hucurat suresinin 13. ayetindeki emrini hatırladım. Mealen, sizin en şerefliniz takvaca en ileri olanınızdır. Ve beşinci madde hocam öğrendiğim. İnsanlara baktım, herkesin birbiri hakkında ileri geri konuşup lanet ettiklerini gördüm. Bunların hepsi kıskançlıktan, çekememekten kaynaklanıyordu. Bunun farkına vardım ve Allahu Teala'nın şu ayeti kerimesi üzerinde düşündüm. Mealen, onların bu dünya hayatındaki rızıklarını aralarında biz böldük. Bunun üzerine kıskançlığı bıraktım ve insanlardan uzaklaştım. Anladım ki insanların rızıklarını paylaştıran sadece Allahu Teala'dır. Böylelikle insanlara düşmanlık beslemekten korkuldum ve kıskanmamaya çalıştım. Altıncı mesele şudur hocam. İnsanlar birbirlerine haksızlık etmekte ve birbirlerini öldürmekteydi. Ben de Allahu Teala'nın Fatır suresinin 6. ayetinde geçen o bilgiye yöneldim. Mealen şöyle buyurulmaktaydı. Hakikaten şeytan öteden beri size düşmandır. Siz de onu düşman edinin. Böylece ben sadece şeytana düşmanlık yapmaya çalıştım ve ona karşı alabileceğim tüm tedbirlere dikkat ettim. Çünkü şeytanın bana düşman olduğuna Allahu Teala şahitlik etmekteydi. Ben de artık
şeytandan başkasına bir insana düşmanlık etmeyi bıraktım. Ve yedinci mesele hocam, insanların bir parça ekmeğe sahip olabilmek için her türlü rezilliğe, kepazeliğe düştüğünü ve helal olmayan işlere girdiklerini gördüm. Sonra Hud suresi 6. ayet aklıma geldi. Mealen, yerde yürüyen ne kadar canlı varsa hepsinin rızkı Allah'a aittir buyruluyordu. Fark ettim ki ben de rızkı Allah'a ait olan canlılardan sadece biriyim. Böylece Allah katında benim için uygun görülmüş olan rızkım için endişelenmeyi bıraktım ve bunların yerine Allah'a ibadet etmekle meşgul olmayı tercih ettim. Ve 8. ve son madde hocam, sizden öğrendiğim. İnsanlara baktım. Herkesin kendisi gibi mahluk olan bir şeye güvendiğini gördüm. Kimisi arsa ve tarlasına, kimisi evine, ticaretine, kimisi işine, kimisi sağlığına, kimi akrabalarının zenginliğine. Kısacası herkes kendisi gibi sonradan yaratılmış ve bir gün yok olacak olan şeylere güveniyordu. Her zaman var olan ve hiçbir zaman yok olmayacak olan Allah'a güvenen, yalnız O'na güvenen insan çok azdı. Bunları düşününce Allahu Teala'nın şu ayeti kerimesini düşündüm. Talak suresi 3. ayet mealen. Kim Allah'a güvenirse O ona yeter. İşte bu ayeti kerimeyi düşündükten sonra Allahu Teala'ya güvendim ve kesin olarak inandım ki O benim her şeyime kefildir. Şöyle dedi hocası: Ey Hatem, Allahu Teala yapmak istediğin bu işlerde seni başarılı kılsın. Ben Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an'dan bahsedilen ilimleri inceledim. Dini meselelerin ve hayırla ilgili tüm işlerin dönüp dolaştığı yerin, senin saydığın bu 8 madde olduğunu gördüm. Her kim bu 8 meseleyle amel ederse, 4 kutsal kitabın hepsiyle amel etmiş olur.

Şimdiki yolculuğumuzda İmam-ı Şafii rahmetullah'ın nasihatlerini olacak. Kıssamızı Abdullah bin Muhammed el-Belvi rahimehullah anlatıyor. Bir ara Bağdat'a gitmiştim. O sırada İmam Şafii de Irak'ta bulunuyordu. Bir gün abdest almak için Dicle'nin kıyısına oturdum. Bir adam da yanımdan geçerken bana, "Ey genç, abdestini güzelce al. Allah da dünyada, ahirette sana iyilik yapsın," dedi. Başımı çevirip baktığımda, arkasında kalabalık bir topluluk olan bir adam gördüm. Abdestimi alır almaz onun peşinden gitmeye başladım. Kendisini takip ettiğimi anlayınca bana şöyle dedi. "Bir şey mi istiyorsun?" "Evet efendim. Allahu Teala'nın size öğrettiklerinden bana ne olur bir şeyler öğretin." Şöyle dedi. "Peki. O zaman iyi dinle. Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından uzak duran insan kurtulur. Dini hakkında endişeli olan kimse helal olmaktan güven içinde olur. Dünyaya değer vermeyen birisinin gözleri kıyamet gününde Allahu Teala'nın verdiği sevapları görünce sevinir. Başka şeyler söylememi ister misin?" "Evet," dedim. Devam etti. "Kimde şu üç özellik bulunursa, o kişi imanını kemale erdirmiştir. 1. Allah'ın emrettiklerini yerine getirip, başkalarına da yapmayı tavsiye etmek. 2. Allah'ın yasaklarından kaçınıp, başkalarına da kaçınmayı tavsiye etmek. 3. Allah'ın koyduğu sınırları aşmamak." "Yine devam edeyim mi?" deyince, "Ne olur, evet," dedim. Şöyle devam etti. "Evladım, dünyadan elini eteğini çek. Daha çok ahirete yönel. Tamam, dünyada çalışman lazım. Tamam, birçok sorumluluğun var. Ama sen ağırlıklı olarak ahirete düşün. Böyle yaptığın takdirde kurtuluşa erenlerle birlikte sen de kurtulursun." O zat bana bunları söyledikten sonra yoluna devam etti. Peşinden gidenlere onun kim olduğunu sorunca İmam Şafii olduğunu öğrendim. Sonra onun sohbetlerine gittim sık sık. Bir gün İmam Şafii ve Haris bin Lebit ile birlikte Safa Tepesi'ne çıkmıştık. Haris, Salih el-Meri'nin talebesiydi ve sesi gerçekten çok güzeldi. Kur'an-ı Kerim okudu. Mürselat suresinin 35 ve 36. ayetlerini okuduğunda İmam Şafii Hazretlerinin rengi değişti. Tüyleri diken diken oldu, birden titremeye başladı ve bayılıp düştü. Bunlara sebep olan ayetin meali şöyle: "Bu konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler." İmam Şafii Hazretleri kendine geldikten sonra şöyle dedi: "Ey Allah'ım, yalancılardan olmaktan ve gafillerin yüz çevirmesinden sana sığınıyorum. Allah'ım, ariflerin kalpleri sana eğilir. Aşıkların boynu sana bükülür. Allah'ım, cömertliğini bana hibe et. Günahlarımı ört, kusurlarımı bağışla." Gelelim hissesine. Kıssamızın içinde de duyduğunuz iyiliği tavsiye etmek ve kötülükten men etmek, emri bil maruf, nehyi anil münker diye tabir edilen bu mevzu,
bulunduğu her ortamda Müslümanın en önemli görevidir. Âl-i İmran suresinin 104. ayetinde bu apaçık belirlenmiştir. Mealen, sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreden, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Böyle ama bu kıymetli vazifeyi usulüne uygun olarak yapmak lazımdır. Hasılı, kendimize nasıl söylenmesini istiyorsak, o şekilde karşı tarafa söylemek gerekir. Ayrıca İmam-ı Şafii'nin rahimehullah nasihatlerine dikkat etmek gerekirse, iyiliği yapıp başkalarına da tavsiye etmek, kötülükten sakınıp başkalarını da sakınmasını tavsiye etmek ve bununla beraber Allah'ın koyduğu sınırları aşmamak, imanın zirvesine yaklaştığının göstergesidir. Kurtuluş, Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmaya bağlıdır. Bunları yapmadan kurtuluşu beklemek, kuru bir temenniden ibarettir. Demek ki, kurtuluşa erenlerle kurtuluşa erebilmenin en kısa yolu, bütün işlerde Allah-u Teala'nın seveceği şekilde davranmak ve onun yolundan gitmektir.

Hangimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizi gördüğü zaman sevinç duyacağı bir ümmeti olmak istemez? Birçok hisse alacağımız kıssamız şöyle. Rivayet edildiğine göre Rebi bin Heysem rahimehullah çoğu zaman gözü çok yumuk ve kısık şekilde başı eğik halde dururmuş. Bundan dolayı kendisini tanımayan bazı kimseler onun gözünün görmediğine hükmederlermiş ve belinde bir ağrı ve sızı olduğuna. Bu zat İbn Mesud radıyallahu anh'ın evine tam 20 yıl gelmiş gitmiş. İbn Mesud radıyallahu anh'ın cariyesi Rebi'yi gördüğü zaman kör dostun geldi dermiş. İbn Mesud radıyallahu anh cariyesinin söylediği bu söze tebessüm edermiş her defasında. Çünkü Rebi kapıyı her çaldığında kapıya cariye çıkar, her seferinde de onu başı öne eğik, gözleri yumuk olarak görürmüş. İbn Mesud radıyallahu anh Rebi'ye her baktığında hatırına Hac suresinin 34. ayeti gelirmiş. Şöyle buyruluyor mealen. Alçak gönüllüleri müjdele. Ve şöyle dermiş. Vallahi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi yaşasa ve seni görmüş olsaydı çok sevinirdi. Maalesef günümüzde şu kıssanın hisselerini almak için çok fazla insanın beklediğini düşünmüyorum. Rabbimizin yapılmasını yasakladığı şeyler var. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de namahreme, yani kendisiyle evlenilmesinde dinen bir sakınca olmayan kadına bakmak. Annesinin dışında, hanımının dışında, kız kardeşinin dışında veya kızının dışında. Nitekim İhya'da belirtildiğine göre bir gün Yahya aleyhisselama sormuşlar. Zinanın başlangıcı nedir deyince bakmak ve istemek dermiş. Nur suresinde belki çoğumuzun ezbere bildiği bir ayetinde Mevlamız Celle Celaluhu ne buyuruyorlar? Mealen mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. Irzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Dikkat ederseniz, ayet-i kerimede önce göz, ondan sonra da tenasül organı zikrediliyor. Zina son derece tehlikeli. Sadece kadın ve erkeğin birlikteliğinden ibaret değil. Tabiri caizse zinaya giden yolların kilometre taşları vardır ki işte onlar da zina diye isimlendiriliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu önemli mevzuyla alakalı şöyle buyurmuştur. Her insanın zinadan nasibi vardır. Gözler zina eder. Gözlerin nasibi zinası bakmaktır. Eller zina eder. Ellerin zinası tutmaktır. Ayaklar zina eder. Ayakların zinası zina yerine doğru gitmektir. Ağzın zinası öpmektir. Kalp de niyet eder ve ister. Tenasül organı kalbin bu niyet ve isteğini ya tasdik eder veya yalanlar. Yine hadis-i şerifte dikkat ettiyseniz göz, değil mi? Küçük günahların büyüklerinden olan göz zinası bir müddet sonra insanı büyük günahlara götürür maazallah. O da tenasül organının zina etmesine kadar gider. Her kim gözünü haramdan sakınmaya güç yetiremezse, o da tenasül organını haramdan muhafaza ettiremez. İsa aleyhisselam şöyle buyurmuşlar, harama bakmaktan kendinizi koruyun,
Harama bakmak kalbe öyle bir şehvet eker ki, o şehvet tehlike olarak insana yeter. Ben temiz kalpliyim. Benim kalbimde bir sorun yok. Ben kötü gözle bakmıyorum ki. Biz yıllardır aynı yerde büyüdük. O benim bacım, erkek kardeşim sayılır, abimdir gibi sözler, şeytanın ve nefislerin tuzağından başka bir şey değildir. Bu mevzuda her birimize tokat gibi yüzümüze çarpacak olan bir kıssa var. Ümmü Seleme radıyallahu anha annemiz anlatıyor. Ben bir gün Meymune ile birlikte radıyallahu anha Resulullah'ın yanında oturuyordum sallallahu aleyhi ve sellem. O sırada gözleri görmeyen Ümmü Mektum radıyallahu anh geldi. Kapıdaydı. Kapıya vurdu. İçeri girmek için izin istedi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam perdenin arkasına geçin buyurdu. Ben de efendim o kör değil mi, bizi görmez deyince peki siz onu görmüyor musunuz buyurdu. Ne ayet-i kerimelerde ne de hadis-i şeriflerde kalbi temiz olanların veya bazı kimselerin namahrem de olsalar bir arada bulunmalarında, görüşüp konuşmalarında, tokalaşmalarında bir sakınca yoktur gibi bir ifade yoktur. Hangi ölçüyle Allah'ın yasağını çiğneyebilmekte ve hatta bundan öte işlediği harama kılıf bulabilmektedir ki? Hanımlar için de aynı sınırlar ve hükümler vardır. Bir erkek için namahrem bir kadın neyse, bir hanım için de namahrem bir erkek öyledir. Mevlamız Celle Celaluhu, Nur Suresi 31. ayette mealen şöyle buyurmaktadır. Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, yüz ve el gibi görünen kısımlar hariç, ziynet yerlerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Ziynetlerini kocalarından yahut babalarından yahut kocalarının babalarından yahut oğullarından yahut üvey oğlu oğullarından yahut erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin oğullarından yahut kız kardeşlerinin oğullarından yahut Müslüman kadınlardan yahut sahip oldukları kölelerden, yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklarından başkalarına göstermesinler. Gizledikleri ziynetler bilinsin diye, ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte tövbe ediniz ki, kurtuluşa eresiniz. Hasılı, günaha götüren her şey çirkin görülmüş ve yasaklanmıştır. Tedbirli davranarak bunlardan uzak durulmalıdır. Haramlardan korunmak için harama götüren şeylerden de sakınmak gerekir. Allahu Teala haramlardan koruyandır. Hep beraber diyeceğimiz şudur. Başarım ancak Allah'tandır. Ona güvendim. Ona yöneliyorum. Ya Rabbi, sevdiğin şeyleri sevmeyi, sevmediğin ve yapılmasını istemediğin şeyleri yapmamayı bizlere nasip eyle. Bizi iyi insanlar zümresine nail eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem,

0: Medile. Sürçülisan ettikse affola diyor, hepinizi en emin olana emanet ediyorum.
1: Bike Allahu kalbi yebus

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi. Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah'ım, bana ancak sen merhamet edersin. Bana senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. Hakim Deavat 1898.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

öldüğüm gün tabutum yürüyünce bende bu dünya derdi var sanma. Bana ağlama, yazık yazık, vah vah deme. Şeytanın tuzağına düşersen vahvahın sırası o zamandır. Yazık yazık, asıl o zaman denir. Cenazemi gördüğün zaman el firak, el firak deme. Benim buluşmam asıl o zamandır. Beni mezara koyunca elveda demeye kalkışma. Mezar cennet topluluğunun perdesidir. Mezar hapis görünür ama aslında canın hapisten kurtuluşudur. Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret. Güneşle aya batmadan ne ziyan gelir ki? Sana batma görünür ama aslında o doğmadır, parlamadır. Yere hangi tohum ekildi de yetişmedi?

yere hangi tohum ekildi de yetişmedi? Neden insan tohumu için bitmeyecek, yetişmeyecek zannına düşüyorsun? Hangi kova suya salındı da dolu olarak çekilmedi? Can Yusuf'un kuyuya düşünce niye ağlarsın? Bu tarafta ağzını yumdun mu, o tarafta aç. Çünkü artık hayhuyun mekansızlık aleminin boşluğundadır.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avcuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Bilal İbni Saad.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız sarp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm kuşlar arasında kalır belki.

canım da sen. Sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklına her gelişimde hayır duanı esirgeme. Belki dönemem kardeşim.

0: aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.
1: Radyo Nida. Bazı insanlar her alanda mükemmeli arar. Ama bu arayış abartılırsa bir ömür kâfi gelmeyebilir. Kusursuzluk bize mahsus bir şey değildir. Bulduğumuz her şeyin daha iyisi mümkün olduğuna göre tefritten kaçmalı. Fakat ifrata da düşmeden. Hep dendiği gibi. Orta yol, orta yol.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehrinden daha acıdır. Hazreti Ali.
1: Her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Hayatın içinde Resulullah.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği sahabilerden biri de Muaz bin Cebel'dir. Ebu Abdurrahman el-Hubuli Sunabihi'den, o ise Muaz bin Cebel'den şöyle nakletmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elini tutmuş ve "Ey Muaz, vallahi ben seni seviyorum. Vallahi ben seni seviyorum. Her namazın ardından Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et demeyi ihmal etme" demiştir. Muaz radıyallahu anh da Sunabihi'ye bu tavsiyeyi vermiştir. Sunabihi de Ebu Abdurrahman el-Hubuli'ye bu tavsiyeyi vermiştir. Elini tutmuş, sanki bu bir muhabbet akti ve sevgi beyatidir. Allah Resulü'nün "Vallahi ben seni seviyorum" sözünden şu mana çıkarılır. Bir kimseyi sevenin bu sevgiyi ishar etmesi müstehaptır. Muaz radıyallahu anh, Allah Resulü nezdinde üstün bir konuma sahipti. O, ümmetin içinden helali ve haramı en iyi bilen kişiydi. Muaz radıyallahu anh'ın faziletlerinden biri de, Allah Resulü'nün onu kendi adına yemine, tebliğci, davetçi, fıkıh öğreten, fetva ve hüküm veren kişi olarak göndermesidir. İbrahim Halil aleyhisselama benzetilirdi. İbrahim aleyhisselam da insanların imamıydı. İbn-i Mesud radıyallahu anh der ki, Muaz boyun eğen bir ümmetti. Ona bu sözü sorduklarında sözlerini tekrar etti. Sonra da ümmetin ne olduğunu bilir misiniz? İnsanlara hayrı öğreten ümmettir. Allah'a ve Resulüne itaat eden de boyun eğmiştir dedi. Allah Resulü'nün sana şunu tavsiye ediyorum demesi de eğer bu sevginin devam etmesini istiyorsan bu duayı terk etme manasındadır. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, Rab'den istenecek şeylerin en üstünü, rızası uğruna yardım etmesinin istenmesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Muaz bin Cebel'e öğrettiği de budur. Duaların en faydalısı, rızasını kazanmak için Allah'tan yardım dilemektir. İhsanların en yücesi ise Allah'ın bu dileği kabul etmesidir. Rivayet edilen duaların tümü bu dileğin kemale ermesi ve sebeplerinin oluşturulması şeklinde anlaşılır ve bunun tersinin def'i manasına gelir. Bunu iyice düşün. Şeyhülislam İbni Teymiye rahmetullahi aleyh der ki, duaların en faydalı olanını düşündüm ve onun rızasını kazanmak için Allah'tan yardım dilemek olduğunu gördüm. Sonra da bunu Fatiha suresinde gördüm. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Zübeyir bin Avvam da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği kişilerden biridir. Mervan bin Hakem rahmetullahi aleyh der ki, Osman bin Affan radıyallahu anh burun kanaması senesinde şiddetli bir burun kanaması geçirdi. Öyle ki bu kanama onu haç yapmaktan alıkoydu. Bu sebeple de Osman radıyallahu anh vasiyetini yazdırdı. Kureyş'ten bir adam Osman'ın yanına girdi ve ona "Yerine halife olarak birini tayin et" dedi. Osman radıyallahu anh "İnsanlar da böyle mi söylüyor?" diye sordu. Adam da evet dedi. Osman radıyallahu anh kimi tayin ettiğimi söylüyorlar diye sordu. Ancak adam susup cevap vermedi. Daha sonra yanına başka bir adam Haris olduğunu zannediyorum girdi ve yerine halife olarak birini tayin et dedi. Osman radıyallahu anh İnsanlar da böyle mi söylüyor?" diye sordu. Adam "Evet" dedi. Osman radıyallahu anh "Kimi tayin ettiğimi söylüyorlar?" diye sordu. Ancak bu adam da susup cevap vermedi. Osman radıyallahu anh "Belki de onlar Zübeyir bin Avvam'ı tayin ettiğimi söylüyorlardır" dedi. Adam da "Evet" diye karşılık verdi. Bunun üzerine Osman radıyallahu anh "Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki o bildiğim kadarıyla insanların en hayırlısı ve Allah Resulüne en sevimlisidir" dedi. Zübeyir radıyallahu anh Allah Resulü'nün halası olan Safiye binti Abdülmuttalib'in oğlu ve Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anh'ın kocasıdır. Cennetle müjdelenen 10 kişiden ve Ömer radıyallahu anh tarafından halife tayin etmekle görevlendirilmiş 6 kişiden biridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu en yakınlarından biri kılmıştır. Cabir radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her peygamberin bir havarisi vardır. Benim havarim de Zübeyir bin Avvam'dır. Zübeyir radıyallahu anh çokça mala sahip olan ve fazlaca sadaka veren biriydi. Onun faziletleri oldukça meşhurdur. İbni Kesir rahmetullahi aleyh der ki, o daha 16 yaşındayken 18 olduğu da söylenmiştir. Davetin en başında iman etti. İki kere hicret etti ve Allah Resulü ile beraber tüm olaylara şahit oldu. Allah yolunda ilk kılıç çeken kişi odur. Allah Resulü Hendek Savaşı gününde ona "Anam babam sana feda olsun" demiştir. Yermük Savaşı'na da katılmıştır. Bu savaşa katılan en faziletli kişilerden biri de odur. O gün iki kere Rumların saflarını baştan sona delip geçmiştir. Bir taraftan girip diğer taraftan sağ salim çıkardı. Ancak o gün kafasına iki darbe alarak yaralanmıştır. Onun birçok fazilet ve menkıbesi vardır. İbni Mesud ve Ammar bin Yasir de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği kişilerdendi. Amr bin As radıyallahu anh der ki, Allah Resulü'nün dünya hayatını terk ederken şu iki kişiyi sevdiğine şahitlik ederim. Sümeyye'nin oğlu ve İbni Ümmü Abd, yani Abdullah bin Mesud. Bu kişilerin her ikisi de öncülerden, soylu alimlerden ve Bedir Savaşı'na katılmış ilklerdendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Usame bin Zeyd ve babasını da çokça severdi. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ordu gönderdi ve başlarına Usame bin Zeyd'i emir olarak tayin etti. Bazı insanlar onun emirliği hakkında konuştular. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onun emirliği hakkında konuşuyorsanız, daha önce babasının emirliği hakkında da konuşmuştunuz. Allah'a yemin olsun ki o emirliğe uygundu ve insanlardan bana en sevimli gelen kişiydi. Oğlu Usame de ondan sonra bana en sevimli gelen kişilerden biridir. Fatıma binti Kays radıyallahu anh'ın rivayetine göre Ebu Amr bin Hafs ortalarda olmadığı bir sırada onu 3 talakla boşamış ve bir vekil aracılığıyla ona arpa göndermişti. Ancak o buna razı olmamıştı. Ebu Amr ise "Vallahi senin bizim üzerimizde bir hakkın yok" demişti. Bunun üzerine Fatıma Allah Resulüne gelip tüm bu olanları anlatmıştı. Allah Resulü ise "Onun üzerinde senin nafaka hakkın yoktur" buyurdu. Ve ilk önce Ümmü Şerik'in evinde iddet beklemesini emretti. Ancak daha sonra şöyle buyurdu. O kadın, ashabının sürekli gelip gittiği bir kadındır. Bu sebeple İbni Ümmü Mektum'un evinde iddet bekle. O kör bir adamdır. onun yanında tesettüre bürünmezsin. İddetin sona erdiğinde bana haber et. Fatıma dedi ki, iddet vaktim bitince Muaviye bin Ebu Süfyan ve Ebu Cehm beni istedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Cehm asasını boynundan indirmez. Muaviye ise malı olmayan fakir biridir. Sen Usame bin Zeyd'le evlen dedi, ancak ben onu istemedim. Sonra yine Usame ile evlen dedi. Ben de onunla evlendim. Allah da onda birçok hayır kıldı. Ben de çok mutlu oldum. Bir rivayetse şu şekildedir. Bana Allah Resulü'nün beni seven Usame'yi de sevsin dediği aktarıldı. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün Usame ile evlenmesini işaret etmesi, onun dinini, faziletini ve üstünlüğünü bilmesi sebebiyledir. Bunları bildiğinden ötürü Fatıma'ya nasihat etmiştir. Ancak Fatıma, azatlı bir köle ve aşırı derecede siyah tenli olması sebebiyle ilk anda onu istememiştir. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Fatıma'nın da yararına olacağını bildiği için Usame ile evlenmeye onu birkaç kere teşvik etti. Ki Allah Resulü'nün umduğu gibi de oldu. Bu sebeple Fatıma, Allah da ondan birçok hayır kıldı. Ben de çok mutlu oldum demiştir. Sahabiler Allah Resulü'nün Usame'ye olan sevgisini bilirdi. Bu sebeple hırsızlık yapan Mahzum kabilesine mensup olan kadın, Kureyş'i endişeye sürükleyince, buna aracılık etmeye Allah Resulü'nün sevgilisi Usame'den başkası cesaret edemez demişlerdir. Usame radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre bir gün Allah Resulü onu ve Hasan'ı tutmuş ve "Allah'ım bunları sev çünkü ben onları seviyorum" demiştir. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Bir gün Allah Resulü Usame'nin balgamını izale etmek istedi. Ayşe, "Bırak da ben yapayım" deyince, "Ey Ayşe, onu sev çünkü ben onu seviyorum" demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara olan sevgisine rağmen onları kayırmazdı. Hatta nice defalar bu kişilerin imanını ve yakinini bildiği için başkalarını onların önüne geçirmiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh der ki, Allah Resulü Kureyş'e ve diğer Arap kabilelere bu mallardan verince ve Ensar'a hiçbir pay ayırmayınca, Ensar'dan bir grup bu durumdan pek hoşnut olmadı. Böyle ki bu kişilerin arasında bu meseledeki sözler çoğaldı. Hatta aralarından biri, "Allah Resulü artık kavmiyle bir araya geldi, yani bizi unutur" dedi. Sad bin Ubade içeri girdi ve "Ey Allah'ın Resulü, elde ettiğin ganimette yapmış olduğun taksimden Ensar'dan bir grup hoşnut olmadı. Kendi kavmine pay verdin, Arap kabilelerine büyük paylar verdin, ancak Ensar hiçbir şey elde edemedi" dedi. Allah Resulü, "Bu konuda sen ne düşünüyorsun ey Sad?" diye sorunca, Sad radıyallahu anh, "Ey Allah'ın Resulü, ben ancak kavmimden bir ferdim" şeklinde cevap verdi. Allah Resulü, "Şu alanda kavmini topla" dedi. Dedi ki, Sad çıktı ve Ensar'ı Allah Resulü'nün dediği alanda topladı. Dedi ki, "Muhacirlerden bazı kişiler de geldi. Sad onlara izin verdi. Bunu gören başka muhacirler de geldi. Ancak Sad onları geri çevirdi. Ensar toplanınca Sad geldi ve Ensar bir araya geldi" dedi. Dedi ki, "Allah Resulü onların yanına geldi, hamd etti, hak ettiği şekilde Allah'ı övdü ve şöyle buyurdu. Ey Ensar topluluğu, sizden bana ulaşan sözler ve içinizde hissettiğiniz şeyler de ne oluyor? Siz yoldan sapmışken, ben size geldiğimde Allah sizi hidayet etmedi mi? Siz fakirken, ben geldiğimde Allah sizi zengin etmedi mi? siz düşmanken geldiğimde Allah kalplerinizin arasını bulmadı mı? Bu sözler üzerine ne cevap verelim ki ey Allah'ın Resulü? Minnet ve lütuf Allah ve Resulüne aittir dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Vallahi eğer dileseydiniz, sen bize yalanlanmış olarak geldin, biz seni doğruladık, yenilmiş olarak geldin, sana yardım ettik, kovulmuş olarak geldin, seni barındırdık, muhtaç olarak geldin, sana yardım ettik derdiniz. Eğer bunu deseydiniz, doğru söylemiş ve doğrulanmış olurdunuz. Ey Ensar topluluğu! İçinizde dünya metaına karşı bir istek mi hissettiniz? Halbuki ben sizin İslam'ınıza güvenerek o malı Müslüman olsunlar diye başka bir topluluğa vermiştim. Ey Ensar topluluğu! İnsanlar koyun ve develeri götürürken kervanlarınızda Allah Resulü ile dönmekten razı olmaz mısınız? Muhammed'in nefsini elinde tutana yemin olsun ki eğer hicret olmasaydı Ensardan biri olurdum. Eğer insanlar bir yol, Ensar da bir yol tutacak olsaydı, ben Ensar'ın tuttuğu yola girerdim. Allah'ım, Ensar'a, Ensar'ın çocuklarına ve Ensar'ın torunlarına merhamet et. Dedi ki, Ensar, sakalları ıslanana dek ağladı. Ve pay olarak Allah Resulünden razı olduk dediler. Sonra Allah Resulü gidince dağıldılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı işteki saklı hikmeti açıklayınca Ensar boyun eğerek görüşünden döndü. Ve Allah Resulünün kendileriyle beraber beldelerine dönecek olmasının en büyük pay olduğunu gördüler. Elde etmiş oldukları büyük pay ve Allah'ın Resulü'nün hem diri hem de ölü halinde onlara komşu olması sebebiyle koyun ve develeri gözden çıkardılar. İşte hikmetli kişi böyle davranır. Allah herkese uygun olan hikmeti verir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine mal verilmediği takdirde endişe edip korkuya düşecek olanlara verirken sabrına, tahammülüne ve ahiret sevabıyla kanaat edeceğine güvendiği kişilere vermezdi. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, bir gün Abbas ve Ebu Bekir, Ensardan ağlayan bir topluluğun yanından geçtiler. Ve onlara, sizi ağlatan şey nedir? Diye sordular. Onlar da Allah Resulü'nün bizimle kalmasını hatırladık şeklinde cevap verdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girip bunu ona haber verdi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başına bir elbise parçası bağlamış olduğu halde dışarı çıktı ve minbere oturdu. Bugünden sonra bir daha da minbere oturmadı. Allah'a hamd etti, onu övdü. Sonra da şöyle dedi. Ensara iyi davranmanızı size tavsiye ediyorum. Onlar benim en yakınlarım ve yoldaşlarımdır. Onlar üzerlerinde olan sorumlulukları yerine getirmişler, geriye lehlerine olan şeyler kalmıştır. İnsanlar çoğalmakta, Ensarsa azalmakta.

bu sebeple varit olmuştur. Bu, hadislerde adı geçmeyen sahabilerin Allah Resulü tarafından sevilmediği manasına gelmez. Aksine o, onları sevmiştir. Ancak hadislerde zikri geçen kişilerin Allah Resulü'nün gönlünde ayrı bir yeri vardır. Allah Resulü fakirleri sever ve Allah'tan onların sevgisini dilerdi. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu gece Rabbim bana en güzel surette geldi. Abdullah bin Abbas dedi ki, bunun uykuda olduğunu zannediyorum. Bana, ey Muhammed, Meleği Âlâ'nın ne hakkında tartıştığını biliyor musun? Diye sordu. Ben de hayır dedim. Bunun üzerine elini omuzlarımın arasına koydu. Öyle ki elinin serinliğini göğsümün ortasında hissettim. Ya da boynumda dedi. Bu sayede göklerdeki ve yerdeki her şeyi bildim. Bana yine, ey Muhammed, Meleği Âlâ'nın ne hakkında tartıştığını biliyor musun? Diye sordu. Ben, evet, kefaretler hakkında. Kefaretler, namazdan sonra mescitte kalma, cemaatlere yürüyerek gitme, zorluklara rağmen güzelce abdest almaktır. Kim bunları yaparsa, hayır üzere yaşar, hayır üzere ölür ve günahları anasından doğduğu ilk günkü gibi olur, dedim. Ey Muhammed, dedi. Namaz kıldığında şöyle de. Allah'ım, ben senden hayırlı işler yapmayı, kötü işleri terk etmeyi ve fakirleri sevmeyi istiyorum. Kulların için fitne dilediğinde ben fitneye düşmeden canımı al. İbn-i Recep rahmetullahi aleyh der ki, fakirleri sevmek Allah için sevmenin temelidir. Çünkü fakirlerin kendisinden dolayı sevilmelerini gerektiren bir malları yoktur. Bu yüzden sadece Allah için sevilirler. Allah için sevmek de iman bağlarının en kuvvetlilerinden biridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ashabından birçok kişiye fakirleri sevmelerini tavsiye etmiştir. Ebu Zer radıyallahu anh der ki, dostum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana 7 şeyi emretti. Fakirleri sevip onlara yakın olmayı, benden üsttekilere değil alttakilere bakmamı, benimle alakalarını keseler bile akrabalık bağını gözetmemi, hiç kimseden bir şey istemememi, zor gelse de hakkı söylememi, Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamamı, la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur zikrini çokça yapmamı emretti. Çünkü bu zikir arşın altındaki bir hazinedendir. Selefi Salihin de fakirleri sevmeyi sürekli olarak tavsiye ederdi. Süfyan-ı Sevri bazı kardeşlerine şöyle bir mektup yazmıştır. Sana fakir ve miskinleri ve onlara yakın olmanı tavsiye ediyorum. Çünkü Allah Resulü de fakirlerin sevgisini dilerdi. Fakirleri sevmek, amelleri ihlaslı bir şekilde yapmak için olmazsa olmazdır. İhlas da amellerin temelidir. Ameller sadece ihlas üzere bina olur. Fakirleri sevmek beraberinde dini ve dünyevi açıdan mümkün olduğunca onlara fayda sağlamayı getirir. Onlara olan sevgiden ötürü faydalı olunur ve iyilik yapılırsa bu amel ihlaslı bir amel olur. Kur'an-ı Kerim'de buna işaret etmiştir. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Onlar kendileri yemek istedikleri halde yiyeceği yoksula, yetime ve esire ikram ederler. Ve şöyle derler, biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Cafer bin Ebu Talib radıyallahu anh da fakirleri sever, onların yanına oturur ve sohbet ederdi. Bu sebeple ona Ebu'l-Mesakin, fakirlerin babası denirdi. Müminlerin annesi Zeynep binti Huzeyme radıyallahu anha da
fakirlere çokça yardım ettiği için

0: Ümmül Mesakin, fakirlerin anası diye anılırdı. İbni Ömer radıyallahu anh yemeğini genelde fakirlerle beraber yer ve belki bu kimselerden biri kıyamet gününde melik olur derdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlaklı kimseleri de severdi. Abdullah bin Amr radıyallahu anh der ki, Allah Resulü kötü söz söyleyen ve kötü davranışlar sergileyen bir kişi değildi. O şöyle derdi, sizden bana en sevimli olanlar, ahlakı en güzel olanlardır. Cabir radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre, Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Sizden bana en sevimli gelenler ve kıyamet gününde bana en yakın olanlar, ahlakı en güzel olan kimselerdir. Münavi rahmetullahi aleyh der ki, yani güzel ahlakı en üstün olanlar. Güzel ahlak, faziletli işleri tercih edip, küçük düşürücü işlerden kaçınmaktır. Güzel ahlak, kişiyi günahlardan ve ayıplardan kaçınmaya ve doğru söz, nezaket, geçim, uyum, güler yüzlülük, akrabalık bağını korumak, cömertlik, cesaret ve benzeri üstün vasıflarla bezenmeye iter. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer Allah ve Resulünün sizi sevmesini istiyorsanız, şu üç hasleti muhafaza edin. Doğru sözlülük, emanete riayet ve iyi komşuluk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği yiyecek ve içecekler. Allah-u Teala insanları onlara fayda verecek ve canlarının çektiği şeyleri sevme, zarar verecek ve nefislerinin hoşlanmadığı şeylerden de nefret etme fıtratı üzere yaratmıştır. Bu noktadaki mizaçlar farklı farklıdır. Bir kişinin bir yemeği sevdiğini, başka bir kişinin ise o yemekten tiksindiğini görebilirsin. Bazen de bir kimsenin canı, başkasının hiç sevmediği bir içeceği çekebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bu meseledeki durumu diğer insanlarla aynıdır. O da diğer canlıların üzerinde yaratıldığı ve adet haline getirdiği üzere bazı yiyecek ve içecekleri sever, hoşlanır ve gönül rahatlığıyla yerdi. Onun sallallahu aleyhi ve sellem canının çekmediği şeylerde izlediği yol en mükemmel yoldu. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şekilde bir yemeği kötülemezdi. Eğer canı çekerse yerdi, çekmezse de yemezdi. Müslim'in bir rivayeti ise şöyledir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir yemeği kötülediğini hiç görmedim. Canı çekerse yemeği yerdi, çekmezse de susardı. İbn-i Battal rahmetullahi aleyh der ki, bu Allah'a gösterilen güzel edeptendir. Çünkü bir insan canının çekmediği bir yemeği ayıpladığı zaman rızkını Allah'a iade etmiş gibi olur. Bazı insanlar diğer başkalarının hoşuna giden yemeklerden hoşlanmayabilir. Allah'ın nimetleri saymakla bitmez. Bu nimetlerden dolayı Allah'a hamd ve şükretmek gerekir. Çünkü bu nimetler için bizim bir şey yapmamız gerekmez. Bunlarla bize ihsanda bulunan ve vermediğinde de adil olan Allah'tır. O sallallahu aleyhi ve sellem eti severdi. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini ziyarete gelince onun için bir koyun kesti. Bunun üzerine o, ey Cabir, sanki sen bizim ete olan sevgimizi biliyorsun, buyurdu. O sallallahu aleyhi ve sellem koyun budunu severdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önüne bir tabak tirit ve et yemeği konuldu. Allah Resulü koyun budunu eline aldı. Onun koyundan en sevdiği parça buduydu. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle bir davetteydik. ona koyun budu sunuldu. Allah Resulü koyun budunu severdi. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki, kemikli etlerden Allah Resulüne en sevimli geleni koyun etiydi. Der ki, koyun budu Allah Resulünün çok hoşuna giderdi ve o bir but nedeniyle zehirlendi. Abdullah bin Mesud, Yahudilerin Allah Resulünü zehirlediğini düşünüyordu. Beni Nadir'den Zeynep binti Haris'in zehri diğer azalara değil de özellikle koyunun buduna koymasının sebebi önceden koyunun hangi kısmı ona daha sevimlidir diye sorup, but cevabını alınca da bu kısma çok daha fazla zehir koymasıydı. İbni Kayyım rahmetullahi aleyh der ki, o sallallahu aleyhi ve sellem eti severdi. Etin en sevdiği kısmıysa but ve koyunun ön kısmıydı. Bu sebeple zehir de buraya konulmuştu. Ebu Ubeyd radıyallahu anh der ki, Allah Resulüne bir tencere yemek pişirdim. But onun çok hoşuna gidiyordu. Allah Resulü, but kısmını bana ver dedi. Ben de verdim. Allah Resulü yine, but kısmını bana ver dedi, yine verdim. Sonra yine, but kısmını bana ver dedi. Ben, ey Allah'ın Resulü, bir koyunun kaç budu var ki dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, nefsimi elinde tutana yemin olsun ki, eğer sussaydın ben her istediğimde bana bir but verecektin buyurdu. Kadı İyaz rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin koyunun but kısmını sevmesinin sebebi, etinin lezzeti, yemesinin hoş olması ve eziyet vermemesine ek olarak olgunluğu ve çabuk sindirilebilir olmasıdır. O sallallahu aleyhi ve sellem çorbayı da severdi. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, çorba Allah Resulü'nün hoşuna giderdi. Cabir bin Abdullah'ın rivayet ettiği Allah Resulü'nün haccı ve 63 deve kurban etmesiyle alakalı hadiste denir ki, sonra her devenin bir parçasının ayrılmasını emretti. Bu parçalar tencerelere konuldu ve pişirildi. Bunların etinden yediler ve çorbasından içtiler. O sallallahu aleyhi ve sellem sirkeyi de severdi. Talha bin Nafi Cabir bin Abdullah'ı şöyle derken işitmiştir. Bir gün evine giderken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elimi tuttu. Hizmetçi ona bir parça ekmek çıkardı. Allah Resulü, katık yok mu diye sordu. Hizmetçi ise, hayır, sadece az miktarda sirke var diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sirke ne güzel katıktır buyurdu. Cabir der ki, bu sözü Allah'ın Resulünden işittiğim günden beri sirkeyi severim. Talha der ki, bu sözleri Cabir'den işittiğim günden beri sirkeyi severim. Sirke bir gıda ve eski bir ilaçtır. İbni Kayyım rahmetullahi aleyh sirke hakkında der ki, sirke yanan mideye faydalı gelir, safrayı keser, öldürücü ilaçların etkisini giderir, sütü ve kanı çözer, dalağa fayda verir, mideyi kaplar, karnı korur, susuzluğu keser, sindirime yardımcı olur, ağır gıdaları hafifleştirir, kanı inceltir, sıcak bir şekilde gargara yapıldığı takdirde diş ağrısına iyi gelir ve diş etlerini güçlendirir. Hadiste sirke katık olarak isimlendirilmiştir. Sirke güzel ve üstün bir katıktır. Ekmekle yenilen her şeye katık denir. Ebu Ubeyd rahmetullahi aleyh der ki, sirkenin katık olarak isimlendirilmesinin sebebi ekmekle karıştırılmasıdır. Sirke, zeytinyağı, süt ve benzeri gibi ekmekle karıştırılabilen her şeye katık denir. Bir kişi bir daha katık yemeyeceğine dair yemin etse ve ekmekle karıştırılan bir şey yese yeminini bozmuş olur. İbni Kayyım rahmetullahi aleyh, Allah Resulü'nün sirkeyi üstün görmesinin mutlak anlamda değil, halin gerektirdiği bir hüküm olarak görmüş ve şöyle demiştir. Allah Resulü katık bulabildiği takdirde ekmeği hep katıkla yerdi. Bazen ekmeğe eti, bazen karpuzu, bazen hurmayı, bazen de sirkeyi katık yapar ve sirke ne güzel katıktır derdi. Bu övgü, o anki durumun beraberinde getirdiği bir övgüdür. Sirkeyi diğer katıklara üstün kılma manasında değildir. Der ki, bu sözde sirkeyi süte, ete, bala ve çorbaya üstün kılma gibi bir durum söz konusu değildir. Bu söz, halin getirmiş olduğu bir övgüdür. Eğer orada et ya da süt getirilmiş olsaydı, övgüye bunlar layık olurdu ve Allah Resulü, o katığı diğerlerine üstün kılmak amacıyla değil de, sunan kişinin gönlünü hoş etmek için bunları överdi. Molla Aliyül Kâri der ki, burada lafzın umumiliğine değil de, sebebin hususiliğine itibar edileceği gizli saklı bir durum değildir. Kaldı ki bu hadiste sadece sirkeye övgü vardır. Sirkenin katıkların en üstünü olduğu söylenmemiştir. Hadis, Allah Resulü'nün sirkeden hoşnut olduğuna ve onu övdüğüne işaret etmektedir. Bu, sirkenin diğer katıklardan daha hayırlı olduğu anlamına gelmez. Hadiste sirkeye övgü varken, diğer katıklara üstün kılınması yoktur. O, sallallahu aleyhi ve sellem, kabağı da severdi. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, bir terzi, yapmış olduğu yemeğe Allah Resulü'nü de davet etti. Ben de Allah Resulü ile beraber gittim. Terzi, içerisinde kabaklı tirit bulunan bir tabağı Allah Resulü'ne sundu ve işine döndü. Allah Resulü tabağın kenarlarından kabakları ayırıp yemeye başladı. Bunu görünce ben de kabakları ayırıp onun önüne koymaya başladım. Enes radıyallahu anh dedi ki, o günden bu yana kabağı severim. Sabit rahmetullahi aleyh der ki, Enes'i şöyle derken işittim. O günden sonra kabakla birlikte yapılabilecek olan tüm yemekler benim için yapıldı. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü kabağı severdi. İbni Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, Saffat suresinde zikri geçen yaktin ifadesi kabaktır. Bu ağacın meyvesine de yine kabak denir. Kabak birçok yarar ve tıbbi faydalar içerir. Modern zamandaki bilim adamları kabağın içerisinde beyni dinçleştiren, beynin kavrama ve zeka ile alakalı kısmı geliştiren bazı bileşimler buldular. Gıda olarak kabağın faydası içerisinde bulundurduğu vitaminlerde A, B ve C, sindirimi ve çiğnemeyi kolaylaştıran ve vücudu yağlı hale getiren proteinlerde demir, kalsiyum, potasyum, fosfor ve magnezyum gibi diğer maddelerde saklıdır. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh yine kabak hakkında, genel anlamda kabak en hafif ve en hızlı fayda veren gıdalardan biridir. Enes radıyallahu anh'ın Allah Resulü'nün tabağın kenarlarından kabakları ayırıp yediğini gördüm sözü iki ihtimallidir. Tabağın tamamının kenarından değil de sadece kendi tarafından olan kenardan ya da tabağın tüm kenarlarından. Ancak yemeğe oturan diğer kişiler tiksinmesin diye bu hareket nehyedilmiştir. Allah Resulü'ndense kimse tiksinmez. Hatta İnsanlar onun bıraktıklarıyla teberrük ederlerdi. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, bu hadisin zahiri herkesin kendi önünden yemesi gerektiğine dair olan emre muhaliftir. Ancak Buhari rahmetullahi aleyh, kendisiyle beraber yemek yenilen kişinin rızası varsa bunun caiz olduğunu belirterek iki hadisin arasını cem etmiştir. Bazı şarihlerse bu hadisi yemeğin içinde hem çorba, hem kabak, hem de kurutulmuş et bulunduğuna, Allah Resulü'nün hoşuna giden taraftan ki bu da kabaktır, yediğine, hoşuna gitmeyen tarafa ise ki bu da kurutulmuş ettir, dokunmadığına hamletmiştir. Kirmani rahmetullahi aleyh ise bu hadisi yemeğin hepsinin Allah Resulüne ait olduğuna hamletmiş ve şöyle demiştir. Eğer yemek hem ona hem başkasına ait olsaydı kendi önünden yemesi müstehap olurdu. İbn-i Battal rahmetullahi aleyh, İmam Malik rahmetullahi aleyh'ten az önce zikredilen iki cevabı cem eden bir cevap nakletmiş ve şöyle demiştir. Yemek, Allah Resulü'nün ailesine ve hizmetçilerine ait olduğu için, eğer Allah Resulü onlar tarafından hoş görüleceğini bilirse, dilediği gibi davranması mübah olur. Ancak onların bundan hoşlanmadığını bilirse, sadece kendi önünden yerdi. Yine şöyle demiştir. Allah Resulü'nün eli yemekte dolaşmıştır. Çünkü hiç kimsenin bu hususta rahatsızlık duymayacağını ve tiksinmeyeceğini, hatta tükrüğüyle ve elinin dokunduğu yerlerle teberrük yapacaklarını, tükürüğü için bile izdihama gireceklerini ve üzerlerine süreceklerini biliyordu. Aynı şekilde beraber yemek yediği insanların tiksinmeyeceğini bilen bir insanın elini tabakta dolaştırması caizdir. İbn-i Tin rahmetullahi aleyh der ki, kişi hizmetçisiyle beraber yemek yediği zaman eğer yemek tek çeşitse yemeği tek başına yemesi caizdir. O sallallahu aleyhi ve sellem helva ve balı da severdi. Ayşe radıyallahu anha der ki, helva ve bal Allah Resulü'nün hoşuna giderdi. İbn-i Seyyideh rahmetullahi aleyh der ki, helvadan kasıt içerisine tatlı bir şeyler karıştırılmış her türden yemektir. Meyve de bir tatlıdır. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, alimler şöyle demiştir. Buradaki helvadan kasıt tatlı olan her şeydir. Allah Resulü'nün helvadan, tatlıdan sonra bir daha balı zikretmiş olması, balın üstünlüğüne ve özelliğine dikkat çekmek içindir. Bu yöntem, genel ifadeden sonra özel ifadeyi zikretmek kabilindendir. Temiz ve leziz yemekleri yemenin caiz olması, bunun özellikle de tevafuken gerçekleştiği takdirde zühde ve murakabeye ters bir tutum olmadığı da bu hadisten çıkan sonuçlardan biridir. Beyhaki, Ebu Süleyman el-Hattabi'nin şöyle dediğini nakletmiştir. Ayşe radıyallahu anh'ın helva onun hoşuna giderdi sözü, dünya ehlinden konfora düşkün olanlar gibi Allah Resulü'nün canının sürekli tatlı bir şeyler çektiği, sürekli bunu arzuladığı, bunu elde etmek için gayret ettiği manasına gelmez. Bunun manası, tatlı kendisine sunulduğu vakit ondan güzel bir şekilde yediğidir. Böylece Allah Resulü'nün tatlı yemekten hoşlandığını öğreniyoruz. Bu hadiste çeşitli tatlılar ve yemekler yapmanın caiz olduğuna dair bir delil vardır. Vera ehlinden bazıları bunu hoş görmez ve kendinden tatlı olan şeyler ve bal dışında tatlı şeyler yemeye ruhsat vermezlerdi. Ancak bu hadis bu görüşe reddiye vermektedir. Bal ise arının karnından çıkan bir yiyecektir. Balın birçok çeşidi vardır. Kırmızı, sarı ve beyaz renge sahip ballar vardır. Hem katı hem de akışkan bal da vardır. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki, onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. O sallallahu aleyhi ve sellem tereyağı ve hurma da severdi. Busr'un Süleym kabilesinden olan iki oğlu şöyle demiştir. Bir gün Allah Resulü yanımıza geldi. Biz de kadife bir minderimizi üzerine biraz su serperek onun altına koyduk. O da bu minderin üzerine oturdu. Allah ona bizim evimizde vahiy indirdi. Biz de ona tereyağı ve hurma ikram ettik. O tereyağı ve hurmayı severdi. Yani ikisini beraber yemeyi severdi. Çünkü tereyağı yaş ve sıcak bir besinken, hurma soğuk ve kurudur. Bu ikisini beraber yemek iki besini de ıslah eder. Kurtubi rahmetullahi aleyh der ki, yemeklerin özelliklerini ve yapılarını göz önünde bulundurup, tıbba uygun şekilde tüketmenin caiz olduğu bu hadisten çıkarılan hükümlerden biridir. Bu, bileşim olan ilaçlarda büyük bir asıldır. Hurma da faydalı yiyeceklerden biridir. Allah Resulü de hurmayı sever ve şöyle buyururdu. Ey Ayşe! İçinde hurmanın olmadığı bir ev ahalisi açtır. Ey Ayşe! İçinde hurmanın olmadığı bir ev ahalisi açtır. Bu sözü iki ya da üç kere söyledi. Hurma, denildiğine göre değerli hazinelerle dolu bir madendir. İçinde insan bedeni için zaruri olan birçok gıda vardır. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyhin dediğine göre, hurma, insan bedenini en çok besleyen meyvelerden biridir. O, hem meyve, hem gıda, hem ilaç, hem içecek, hem de tatlıdır. Hurmayla iftarı açmak, sonrasında da akşam namazını kılmak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden biridir. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, Allah Resulü önce birkaç taze hurmayla iftarını açardı. Eğer taze hurma yoksa, kuru hurmayla açardı. Eğer kuru hurma da yoksa, birkaç yudum su içerdi. İçecekler arasından soğuk tatlıyı severdi. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulüne en sevimli gelen içecek soğuk tatlıydı. Soğuk tatlıdan kastedilenin ne olduğuyla alakalı üç ihtimal vardır. Tatlı pınar ve kuyu suları gibi. Çünkü o tatlı suyu severdi. Ebu Davud'un rivayetine göre Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulüne Buyut-us Sukiya kuyusundan tatlı su getirilirdi. Hadiste geçen tatlı su getirildi kelimesi Medine'nin suları tuzlu olduğu için o kuyudan tatlı ve güzel su getirildi manasındadır. Buyut-us Sukiya kuyusuysa Medine'ye iki günlük mesafedeki bir kuyudur. Soğuk tatlı kelimesiyle balla karıştırılmış su da kastediliyor olabilir. Bununla içerisine kuru hurma ya da kuru üzüm atılmış su da kastediliyor olabilir ki, bu da nebizdir. Nebiz, içine kuru hurma atılmış olan sudur. Bu hurma suyu tatlılaştırır. Bu karışımın gücün artmasında büyük bir etkisi vardır. Müslim'in rivayetine göre Allah Resulü için gecenin ilk vakti nebiz koyulurdu. Allah Resulü sabahladığı vakit, ertesi gece, yarın ve ondan sonraki gece ve bir sonraki gün ikindi vaktine kadar bunu içerdi. Eğer geriye yine kalırsa bunu ya hizmetçiye verir ya da dökülmesini emrederdi. Allah Resulü sarhoş edici özellik kazanır korkusuyla üç günden sonra nebiz içmezdi. Peki hangi ihtimal daha racih? İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, en doğru görüş o sözün tüm manaları kapsadığıdır. İbn-i Battal rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste yiyecekleri güzel görmenin fazilet ehli için caiz olduğuna ve bunun salih kişilerin fiillerinden biri olduğuna dair delil vardır. Eğer Allah güzel yiyeceklerin yenilmeyeceğini bilseydi, kulları için bunları yaratmazdı ve bunları kullara ihsan etmezdi. Aksine Allah bunları yenilmesini ve karşılığında keremine ve izzetine yakışır şekilde bolca hamd ve şükür edilmesini istemiştir. Allah'ın nimet için edilen şükre vereceği en az karşılık, kusurlarımızı affetmesidir. Tevil ehli, Allah-u Teala'nın ey iman edenler, Allah'ın helal kıldığı temiz şeyleri haram kılmayın ayetinin güzel yemekleri kendisine haram kılanlar hakkında indiğini söylemiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem yaş hurma ve karpuzu da severdi. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaş hurmayla beraber karpuz yer, şunun sıcaklığını, bunun soğukluğu, bunun soğukluğunuysa bunun sıcaklığıyla kırıyoruz derdi. Şunun sıcaklığını derken yaş hurmayı kastediyor. Bunun soğukluğunu derken de karpuzu kastediyor. Ancak Hafız rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Buradaki maksat kavundur. Çünkü başka bir hadiste bittik kelimesi yerine hirbiz kelimesi kullanılmıştır. Kavun, yeşil karpuzun aksine Hicaz topraklarında bolca bulunur. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi kavunla beraber yaş hurma yerken gördüm. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu babın hadisinde meyve ya da başka bir türden iki çeşidi aynı anda yemenin caiz olduğuna dair delil vardır. Yemekte geniş davranmanın caiz olduğu da bu hadisten anlaşılabilir. Bunun caiz olduğu noktasında alimler arasında bir ihtilaf yoktur. Seleften bunun aksine nakledilen fetva, geniş davranmanın alışkanlık haline getirilmesinin ve dini bir maslahat olmaksızın nimete çokça dalınmasının önüne geçmek için kerahate yorulur. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, karpuz hakkında birkaç tane hadis vardır. Ancak bu hadis dışında bunların hiçbiri sahih değildir. Karpuz soğuk ve yaştır. Gözlere iyi gelir. Salatalıktan daha hızlı bir şekilde mideden boşalır. Midede denk geldiği her şeye hızlı bir şekilde dönüşür. Hararet basan kişi karpuz yerse çok fayda görür. Üşüyen kişi yerse zencefil ve benzeri şeyler bunun zararını giderir. Bazı doktorlar der ki, yemekten önce karpuz yemek karnı güzel bir şekilde temizler ve hastalıklara engel olur.
1: Hayatın içinde Resulullah.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073 Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Reklamları dinlediniz.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 206.

0: Kalplere huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

huzur veren radyo. Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Mevlamızın adıyla başlıyoruz. Ona sonsuz hamdü senalar ediyor. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programını bizlere lütfeden Mevlamıza şükürler olsun diyoruz. Ve yine ondan sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını niyaz ediyoruz. Aziz dinleyenlerim, bugünkü sohbetimizde sizlere Maide suresinin 15 ila 19. ayetlerinin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Ruhul Beyan tefsirinden aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi önce bu ayeti kerimelerin sizlere tilavetini aktarmak istiyoruz. Maide suresinin 15 ila 19. ayetleri.

Kıymetli dinleyenlerim, tilavet olunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Rabbimiz Teala'nın bizler için salih bir amel olarak kabul buyurmasını ve amel defterlerimize kaydettirmesini ondan niyaz ederiz. Hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz başta olmak üzere bilcümle peygamberan-ı izamın ruhlarına, âl ve ashabının ervahına ve yine Peygamberimizin ehli beytinin ve ezvacı tahiratın, şühedai İslam'ın öncüleri olan Bedir ve Uhud şehitlerinin ve bilcümle şühedai İslam'ın ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar evliya ve sadat-ı kiram hazeratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye eyliyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve onların ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Maide suresinin 15. ayetinde Yüce Mevlamız ehli kitaba hitaben şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey ehli kitap! Resulümüz size kitaptan gizlemekte olduğunuz birçok şeyi açıklamak üzere geldi. Birçok kusurunuzu da affediyor. Gerçekten size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Buradaki hitap, ey ehli kitap olarak, yani ey Yahudi ve Hristiyanlar, bu ayetteki ey ehli kitap hitabıyla ey Yahudi ve Hristiyanlar denilmektedir. Buradaki ehli kitap ifadesindeki kitaptan maksat Tevrat ve İncil'dir. Yine ayette geçen Resulümüz size ifadesinden burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından kendisine izafe edilmesi, yani onun Resulü olarak kabul buyurulup Resulümüz ifadesi onu şereflendirmek ve ona tabi olmanın vacip olduğunu beyan etmek içindir. Kitaptan gizlemekte olduğunuz birçok şeyi size açıklamak üzere geldiği ifadesiyle de Tevrat ve İncil'de bulunduğu halde size gelen ve devamlı olarak gizlediğiniz şeylerin pek çoğunu maslahatın gerektirdiği şekilde peyderpey size açıklıyor. Halbuki siz o kitapların ehli ve ona bağlı kimseler olduğunuz halde Tevrat'taki Muhammed aleyhissalatu vesselamın özellikleri ve rejim ayeti, İncil'de de İsa aleyhisselamın Ahmet ismindeki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi müjdelemesi gibi hakikatleri gizliyorsunuz. Gizlediklerinizden birçoğunu da affediyor ifadesiyle, yani dini bir zaruret yoksa sizi sıkıntıya sokmamak ve daha fazla rezil olmamanız için açığa çıkarmıyor, haber vermiyor. Yine ayette geçen gerçekten size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Buradaki nur ve kitaptan maksat içerisinde şirk ve şüphe karanlıklarının ortadan kaldırıldığı, insanlara karşı gizlenen gerçeklerin izhar edildiği ve apaçık bir icazın bulunduğu Kur'an-ı Kerim'dir. Nur ve kitap kelimelerinin birbirlerine atfedilmeleri, isimlerin farklılığının zatların farklılığı yerinde tutulduğu içindir. Ayrıca nur ile muradın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kitaptan maksadın da Kur'an-ı Kerim'in kastedildiği bu ayet-i kerimenin tefsiri babında zikredilen hususlardandır diyor müellifimiz. Ve ardından 16. ayetin tefsirine geçiyor. Önce bu ayet-i kerimenin mealini sizlere aktaralım aziz dinleyenlerim. Maide suresinin 16. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim.
Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, dosdoğru bir yola iletir. Ayet-i Kerime'de geçen rızasını arayanı Allah onunla, önceki ayette Allah nur ve kitap gönderdiğini bildirdiği halde, bu ayette o kelimelerin yerini tutan zamir tekil olarak getirilmiştir. Çünkü nur ve kitabın her ikisiyle kastolunan şey aynıdır veya her ikisinin hükmü birdir. Çünkü her ikisiyle kastedilen şey bütün mahlukatı, yaratılmışları Hakk'a davettir. Bunlardan birisi Allah'ın tayin ettiği Resul, diğeri ise onun mucizesi ve davet ettiği Hakk'ı beyandır. Bu ayete verilen diğer bir mana ise Allah Teala'nın yoludur şeklindedir. O yol da insanların gitmesini istediği şeriat yoludur. Bu ikinci manaya göre selam kelimesinden maksat Allah Teala'dır. Yine ayette geçen ve onları kendi izniyle, yani kolaylaştırması ve dilemesiyle küfür ve sapıklık karanlıklarından iman aydınlığına çıkarır. İman burada nur diye isimlendirilmiştir. Çünkü insan iman ettiği zaman o iman sayesinde kurtuluş yolunu görür ve o yolu talep eder. Yine o iman sayesinde helak yolunu da görür ve ondan sakınır. Ayette geçen onları dosdoğru bir yola iletir ifadesiyle, burada dosdoğru yol kişiyi Allah'a ulaştıran en yakın yoldur. Buradaki hidayet kurtuluş yollarına ileten gerçek hidayetin ta kendisidir. Şunu bil ki Allah Teala Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi insanın Allah'tan olan nasibinin hakikatini açıklamak için göndermiştir. Allah Teala da kendisini şu ayette nur diye adlandırmıştır. Allah göklerin ve yeryüzünün nurudur. Çünkü gökler ve yer daha önce yokluk karanlığında idiler. Allah Teala onlara varlık vererek izhar etti, ortaya çıkardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de nur diye isimlendirilmiştir. Çünkü Hak Teala'nın kudret nuru ile ilk yarattığı ve yokluk karanlığından çıkardığı nur, hadis-i şerifte beyan edildiği üzere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nuru idi. Nitekim Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur: Allah'ın yarattığı ilk şey benim nurumdur. Daha sonra Allah Celle Celaluhu alemi içindekilerle birlikte Resulünün nurundan, onları da birbirlerinden yarattı. Varlıklar onun nurundan ortaya çıktığı için onu nur diye isimlendirdi. Ruhlar aleminin cisimler aleminden önce yaratılması gibi ilk yaratılışa daha yakın olanlar nur ismiyle isimlendirilmeye daha layık olurlar. Bu sebeple nurlar ve yücelikler süfli varlıklara nispetle nurani diye isimlendirilmiştir. Varlıklardan ilk yaratılan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nuru olduğu için nur ismine de en layık olan odur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Ben Adem aleyhisselam yaratılmadan 14 bin sene önce Rabbimin huzurunda bir nur idim. O bu nuru anıyor, melekler de Allah'ın bu tesbihine iştirak ediyordu. Allah Teala Adem aleyhisselamı yarattığı zaman bu nuru onun sulbüne koydu. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Adem aleyhisselamı yarattığında beni onun sulbünde yeryüzüne indirdi. Gemide
Nuh aleyhisselamın sulbüne koydu. Beni İbrahim aleyhisselamın sulbüne attı. Sonra Allah Teala beni ebeveynimden dünyaya gelinceye kadar hep şerefli sulplerde ve tertemiz rahimlerde intikal ettirdi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Adem aleyhisselam hatasını itiraf ettiğinde, "Ya Rabbi, Muhammed hakkı için beni bağışlamanı istiyorum," dedi. Allah Teala, "Ey Adem, sen Muhammed'i nasıl tanıyorsun? Daha ben onu yaratmadım ki," buyurdu. Adem aleyhisselam da, "Çünkü sen beni kudretinle yaratıp da ruhundan bana üflediğinde başımı yukarı kaldırdım ve arşın eteklerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılı olduğunu gördüm. Senin ancak en sevdiğin kişinin ismini kendi isminle birlikte zikredeceğini anladım," diye cevapladı. Bunun üzerine Allah Teala, "Doğru söyledin ey Adem. Şüphesiz ki o mahlukatın içerisinde, yarattıklarımın içerisinde en sevdiğimdir. Artık seni bağışladım. Eğer Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım," buyurdu. "Eğer Muhammed olmasaydı seni de yaratmazdım," buyurdu. Müfessirimiz bu hadis-i şerifi İmam Beyhaki Hazretleri'nin Delailün Nübüvve adlı eserinden bizlere aktarıyor. Aziz dinleyenlerim, geldik Maide suresinin 17. ayeti kerimesine. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler andolsun ki kafir olmuşlardır. De ki, öyleyse Allah Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzündekilerin hepsini helak etmek istese, Allah'a karşı kimin elinde bir şey var? Göklerde, yerde ve ikisi arasında ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. O dilediğini yaratır ve Allah her şeye tam manasıyla kadirdir. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimede geçen "Şüphesiz Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler andolsun ki kafir olmuşlardır" ifadesinde bu ayetin Necran Hristiyanları hakkında indiği bildirilmiştir. Onlar Allah'ın bazen bir insan bedenine veya ruhuna hulul ettiğini söyleyen Yakubilerdir. "Ey Muhammed, onları azarlamak için de ki, Allah'tan yani onun kudreti ve iradesinden bir şeye karşı onun gerçekliğine kim engel olabilir? Yani onun kudreti ve iradesine karşı kim ona engel olabilir? Öyleyse iş sizin iddia ettiğiniz gibi ise şayet Allah Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzündekilerin hepsini helak etmek istese, bu ifadeler onların sözlerinin boş olduğunu ispatlamak için getirilmiştir. Şöyle ki Mesih de diğer mümkün varlıklar gibi kadere boyun eğen, kendisi hakkında hüküm verilen fani bir insan olduğuna göre, böyle bir insan ilah olmaktan çok uzaktır. Kendisinin ve başkalarının yok olmasını engellemeye gücü yetmeyen kişi nasıl olur da ilah olabilir? Buradaki helak etmeden murat canını almak demektir. Bu kızgınlık veya öfke sonucu değil, mutlak bir surette gerçekleşecek bir ölümdür. Ayette daha önce öldüğü kesin olmakla birlikte annesinin de helak edilmesinin zikrinden maksat, bu azarlamanın dozunu artırmak ve geride kalanların da aynı şekilde öleceğini beyan etmek için getirilmiş bir örnek olmasıdır. Sanki şöyle denilmiştir: "De ki ey Muhammed, eğer Allah Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzündekileri öldürmek istese buna kim mani olabilir? Nitekim Allah onun annesinin canını almıştır. Buna kim mani olabilmiştir? Diğer mahlukatın durumu da böyledir. Allah'a yani kudret ve iradesine karşı kimin elinde bir şey var?
Yani ona kim engel olabilir? Kıymetli dinleyenlerim, ayeti kerime şöyle devam ediyor. Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. Yani yalnızca yeryüzünün üstünden ve aya kadar olanlar değil, cismani alemin her iki ucu arasında bulunan her şey O'nundur. O, göklerdeki bütün meleklerin ve denizlerin derinliklerindeki mahlukatın sahibidir. Bu cümle, yerdekilerin tümünün Allah'ın mülkü olduğunun beyanından sonra, bütün mahlukatın Allah Teala'nın hakimiyeti altında olduğunu da açıkça ifade etmektedir. Yani öldürme ve yaşatma ister ayrı ayrı isterse müşterek olsun, onun dışında hiçbir varlığa ait değildir. Bunlar üzerindeki tasarruf sadece Allah'a aittir. Yine ayette Allah'tan başkasında uluhiyet bulunmaktadır.

aynı cins varlıklar yaratır. Bazen sadece bir erkekten, yani Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Havva gibi bir kadını, bazen tek bir kadından, yani Hazreti Meryem'den İsa Aleyhisselam gibi bir erkeği, bazen de diğer insanları yarattığı gibi bir erkek ve kadından yaratır. Yine Allah mahlukatın genelini yarattığı gibi vasıtasız olarak da varlıklar yaratır. Bazen de başka bir mahluk aracılığıyla diğer mahluku yaratır. Mesela Hazreti İsa'nın eliyle onun için mucize olarak çamurdan kuşu yaratması gibi, ölüleri diriltmesi, kör ve alaca hastası olanları iyileştirmesi gibi. Bütün bunlar elinde cereyan edene değil, asıl Haliki ve Maliki olan Allah Teala'ya nispet edilir. Asıl onu yaratan Allah Teala'ya nispet edilir. Ayet-i Kerime şöyle bitiyor: Allah her şeye kadirdir. Bu cümle sona eklenen ve kendisinden önceki cümlenin manasını pekiştiren bir ara cümledir. Ubade bin Samit radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim Allah'ın bir olduğuna, ortağı bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna, İsa'nın Allah'ın kulu, Resulü, Meryem'e lütfettiği kelimesi ve kendi tarafından bir ruh olduğuna, cennetin de cehennemin de hak olduğuna şehadet ederse, hangi amel üzere olursa olsun Allah onu cennete sokar. Yine Haris el-Eş'ari radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala Zekeriya'nın oğlu Yahya'ya kendisinin amel etmesi ve İsrail oğullarına da yapmalarını emretmesi için 5 şey vahyetti. Sanki Yahya aleyhisselam bunlar da biraz ağır davrandı. Bunun üzerine İsa aleyhisselam onun yanına gelip ona, Allah senin yapman ve İsrail oğullarına yapmalarını söylemen için 5 şey emretti. Bunları sen mi onlara bildireceksin yoksa ben mi bildireyim deyince, o da kardeşim sen yapma, senin onlara benden önce söyleyip de yerin dibine geçirilmekten veya azap görmekten korkarım dedi. Ve Yahya aleyhisselam İsrail oğullarını Beytülmaktis'te topladı. Mescit doldu, dışarılara bile taştı. Sonra onlara hitap ederek şöyle dedi: Allah benim amel etmem ve sizlere de amel etmenizi söylemem için 5 şeyi bana vahyetti. 1- Hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayın. Allah'a şirk koşan kimsenin misali, en değerli malından altın veya gümüşle bir köle satın alıp da onu bir yere yerleştiren ve ona çalış ve kazandığını bana getir dediği, kölenin de çalışıp kazancını başkasına götürdüğü kişinin haline benzer. Sizden hanginiz kölenizin böyle olmasına razı olur? İşte Allah sizi yaratıp rızıklandırandır. Bu sebeple hiçbir şeyi ona ortak koşmayın. 2- Namaza durduğunuz zaman sağa sola bakmayın. Çünkü Allah Teala yönünü başka tarafa çevirmediği müddetçe kuluna vecih-i cemaliyle yönelir. 3.'sü, size orucu emrediyorum. Orucun misali bir topluluk içerisinde yanında bir misk kesesi taşıyan ve herkesin kokusundan faydalanmak istediği kişinin haline benzer. Allah katında tutulan oruç misk kokusundan daha hoştur. 4.'sü, size sadakayı emrediyorum. Bunun misali düşmanların esir alıp elini boynuna bağladıkları ve boynunu vurmak için götürürlerken,

Canımı sizden kurtarmamın bir yolu var mı demeye başlayıp, az çok neyi varsa verip, sonunda canını kurtaran kişidir. Beşincisi, Allah'ı çok zikretmenizi emrediyorum. Bunun misali de düşmanın hemen yakalayıp esir etmek istediği kişidir. O kişi muhkem bir kaleye sığınarak orada kendisini emniyete almıştır. İşte kul da düşmanların en büyüğü olan şeytandan ancak Allah'ın zikriyle kurtulur. Müfessirimiz bu bilgilerden sonra bize Mesnevi'den şu beyitleri aktarıyor. Hakkı anda gül yabanilerin seslerini mahvet. Nergis gibi olan gözünü bu gergese kapa. Hakkın zikri temizdir. Temizlik gelince pislik pılını pırtısını toplayıp gider. Zıtlar zıtlardan kaçar. Ziya parladı mı gece kalmaz. Ağza Allah'ın temiz adı gelince de ne pislik kalır, ne gamlar, ne kederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Allah'ın bana emrettiği beş şeyi size de emrediyorum. Bunlar işitmek ve itaat etmek, cihad etmek, hicret etmek ve cemaate devam. Kim cemaatten bir karış ayrılırsa, tekrar geri dönene kadar İslam ipini boynundan çıkarmış olur. Bu hadisi şerifi Ahmet bin Hanbel Müsned adlı eserinde zikrediyor, müellifimiz de bize onu aktarıyor. Maide suresinin 18. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yahudiler ve Hristiyanlar biz Allah'ın oğulları ve sevdikleriyiz dediler. De ki, öyleyse günahlarınızdan dolayı size neden azap ediyor? Doğrusu siz de onun yarattığı insanlardansınız. O dilediğini bağışlar ve dilediğine azap eder. Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ne varsa mülkiyeti Allah'a aittir. Sonunda dönüş de ancak O'nadır. Müellifimiz diyor ki, Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevdikleriyiz dediler. Yani Yahudiler, biz Allah'ın oğlu Uzeyr aleyhisselamın taraftarlarıyız. Hristiyanlar da biz Allah'ın oğlu Mesih'in taraftarlarıyız dediler. Bu hal kralların akraba ve yakınlarının övünürken kral biziz demeleri gibidir. Yahut mana şöyledir diyor müellifimiz. Biz çocukların babalarına, babaların çocuklarına yakınlığı gibi Allah'ın yakınlarıyız. Bizimle onun arasındaki sevgi ve öfke, babanın oğlunu sevmesi veya öfkelenmesi gibidir. Nasıl ki bir baba oğlunu bazen sever, bazen de ona kızarsa, Allah da bize karşı öyledir. Hülasa onlar, yani ehli kitap, kendilerinin Allah katında diğer insanlara karşı üstünlük ve meziyetlerinin olduğunu iddia ediyorlardı. Allah ise bu ayetle onların bu iddialarını reddetti. Onları susturmak ve azarlamak için de ki, öyleyse günahlarınızdan dolayı size neden azap ediyor? Yani iddia ettiğiniz şey doğruysa, neden Allah Teala ölüm, esaret ve hayvan şekline sokmak suretiyle size dünyada azap ediyor? Ayrıca siz birkaç gün buzağıya tapmanız sebebiyle ahirette o kadar bir müddet Allah'ın size azap edeceğini de itiraf ettiniz. Eğer iş sizin iddia ettiğiniz gibi olsaydı, yani Allah'ın sevdikleri olsaydınız, ne bu günahı yapardınız, ne de başınıza dünya ve ahirette bu gibi şeyler gelirdi. Ayet-i Kerime devam ediyor. Doğrusu siz böyle kişiler değilsiniz. Siz de onun yarattığı insanlardansınız. Yani siz de Allah'ın yarattığı insan cinsindensiniz. Onlardan üstün bir meziyetiniz yoktur. O dilediğini,
siz yarattıklarından bağışlamak istediklerini, yani Allah Teala'ya ve Resullerine iman edenleri bağışlar ve dilediğine de azap eder. Allah Teala'yı ve Resullerini inkar edenlere de azap eder. Ayet-i Kerime'de geçen göklerde, yerde ve ikisinin arasında ne varsa, yani mevcudatın hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. Her şey ona mülkiyet ve ubudiyet sebebiyle bağlıdır. Her şey onun mülkiyetindedir. O dilediği gibi bir şeyi yoktan var etme, yok etme, öldürme, mükafatlandırma ve cezalandırma tasarrufuna sahiptir. O halde onların iddialarda bulunmalarının ne faydası var? Bu iddiaları boşunadır. Ayet-i Kerime'de geçen sonunda, yani ahirette dönüş de ister müstakil isterse müşterek olsun, ondan başkasına değil ancak onadır. İyilik ve kötülük yapan herkese kendisine hiçbir şey mani olmaksızın amellerinin gerektirdiği şekilde karşılıklarını verecektir. Müellifimiz diyor ki, sevgi kuru iddialarla olmaz. Onun bazı alametleri vardır. Şair ne güzel söylemiş. Allah'ı sevdiğini söylüyorsun, hem de ona isyan ediyorsun. Yemin ederim ki bu görülmüş bir şey değildir. Eğer sevgin samimi olsaydı ona itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetler, farzlar, haramlar ve helaller gibi getirdiği şeriatinden hiçbirine muhalefet edeni sevmez. Ancak o Resulüne itaat edeni sever. İnsanlar arasında beşeri suret bakımından bir üstünlük yoktur. Üstünlük ancak onların ilim, amel ve Allah Teala'ya yakınlıkları hasebiyledir. Sadi şöyle demiştir bir beytinde: doğru yol gerek, uzun boy değil. Çünkü inkar eden kafir de görünüşte bizim gibidir. Müellifimiz diyor ki, farklılık ancak ahirette ortaya çıkacaktır. Çünkü orası karşılık görme yeridir. Şimdiki halini ve sonunu düşünerek vakit geçirmeden zühd ve takvaya yönelen kişiye müjdeler olsun. Mesnevi de şöyle denilmiştir: eğer kendini gökyüzüne çıkmaya istekli görürsen, hüma kuşu gibi devlet kanadını aç. Eğer kendini yeryüzüne meyilli görürsen, sürekli ahu efgan et, bir an bile durma. Akıllılar önce ağıt yakarlar, cahiller ise sonra ellerini başlarına vururlar. İşin başında sonunu gör de kıyamet gününde pişman olmayasın. Hikaye edilmiştir ki adamın biri kuyumcuya gelerek kendisine ait altın kırıntılarını tartmak için terazi istedi. Kuyumcu, git başımdan, benim kalburum yok dedi. Bunun üzerine adam, sen benimle alay mı ediyorsun? Ben teraziyi istiyorum, haydi getir onu bana dedi. Bu sefer kuyumcu, süpürgem de yok dedi. Adam, bre kuyumcu, ben senden terazi istiyorum, sen bana acayip cevaplar veriyorsun deyince kuyumcu ona şöyle cevap verdi: sen elleri titrek bir ihtiyarsın. Altın tozlarını tartarken elinin titremesi sebebiyle kırıntılar dağılıp yerlere saçılır. Onları ayırmak için sana süpürge ve kalbur lazım olur. Onun için böyle söyledim. Ne söyledimse senin bu işinin sonunu düşündüğüm için söyledim. Ben daha işin başında sonunu gördüm. Buradan başka bir yere git ve selam. Müellifimiz diyor ki, bil ki Allah'ın sevgili kulları muhtelif derece ve tabakalarda olan evliyaullah'tır.
Onların bazısı avam, bazısı havas, bazısı da havasul havastır. Onların her birinin sevgide, bu sevgide belli makamları vardır. Evliyaullah'tan biri Maruf Kerhi Hazretlerini rüyasında arşın altında gördü. Allah Teala'nın meleklerine bu kim diye sorduğunu işitti. Melekler de sen daha iyi bilirsin ey Rabbimiz dediler. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurdu. Bu benim sevgimin aklını başından aldığı Maruf Kerhi'dir. Ona ancak bana kavuşması yakışır. Sevginin kemali ancak nefsi tezkiyeden sonra hasıl olur. Çünkü eğer nefis Allah'ın gadabına uğramışsa tam olarak rahmete ulaşamaz. Böyle bir nefsin sahibi Allah'ı ancak perdelerin arkasından sever. Allah'ım bizi seni çok seven ve senin sevgine doğru bir yol bulup da gidenlerden eyle. Amin. Bu dua ile ayet-i kerimeye ait sözlerini tamamlıyor müellifimiz. Ve son olarak Maide suresinin 19. ayetinin tefsirine başlıyoruz aziz dinleyenlerim. Mevlamız Teala Celle Celaluhu Hazretleri bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey ehli kitap! Peygamberlerin ardı kesildiği bir sırada size elçimiz geldi. Gerçekleri size açıklıyor ki, kıyamette bize bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi demeyesiniz. İşte size müjdeci ve uyarıcı geldi. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Ayet-i kerimedeki ey ehli kitap, peygamberlerin arası kesildiği bir sırada size elçimiz geldi. Gerçekleri size vaat ve tehdit ile irtibatlı olan dini hükümleri açıklıyor. Yani peygamberlerin gelmesi durmuş, vahiy kesilmiş, şeriatlerin ve dini hükümlerin beyanına fazlaca ihtiyaç duyulduğu bir zamanda elçimiz size gelmiştir. Müellifimiz diyor ki, peygamberler arasındaki müddet, o şeriatlerle amelde zayıflık meydana geldiği için fetret devri diye isimlendirilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise peygamberlerin arkası kesildikten sonra gelmiştir. Çünkü İsa aleyhisselamın gökyüzüne yükseltilmesine kadar peygamberler birbiri ardınca peş peşe gelirdi. Ki yarın kıyamette dinin ahkamını uygulamada geride kalmanıza bahane olarak bize cenneti müjdeleyen bir müjdeci ve cehennemden korkutan bir uyarıcı gelmedi demeyesiniz. İşte size müjdeleyici ve uyarıcı geldi. Yani böyle diyerek mazeret beyan etmeyiniz. İşte size müjdeleyici ve uyarıcı geldi. Ayette vahiy kesildiği ve onların vahye son derece ihtiyaç duydukları bir sırada kendilerine elçi gönderildiği bildirilerek Allah'ın nimeti hatırlatılmaktadır. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Müellifimiz diyor ki, Musa ve İsa aleyhisselam arasında olduğu gibi peygamberleri peş peşe göndermeye Allah muktedirdir manasınadır bu ayet. Mesela Hazreti Musa ile Hazreti İsa aleyhisselamın aralarında 1700 sene ve 1000 peygamber vardı. Yine Allah Teala İsa aleyhisselam ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aralarında olduğu gibi bir süre peygamber göndermeyip daha sonra göndermeye de muktedirdir. İkisi arasında 699 veya 546 sene vardı. Bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben İsa bin Meryem'e insanların en yakın olanıyım. Çünkü benimle onun arasında peygamber yoktur buyurmuştur. İbni Melek isimli alim bu hadis-i şerifle havariler
İsa aleyhisselamdan sonra peygamber olmuşlardır diyenlerin sözünün batıl kılındığını söylemiştir. Hadisteki nebinin manası, mahlukatı Allah'a ve onun şeriatine çağıran kişi anlamındadır. Alimlerin ittifakına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil hadisesinin gerçekleştiği yılda Rebiul Evvel ayının 12. günü pazartesi gecesi Mekke'de dünyaya geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şerefli varlığı ve latif unsuru alemi şereflendirdiğinde mahlukatın kalpleri aydınlanıp nurlandı. Allah onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sebebiyle hidayete erdirdi. Onu görenler gördü, kör olanlar göremedi, küfür ve dalalet üzere kaldı. Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendi ismine izafe ederek bizim Resulümüz buyurmuş ve ehli kitaba izafe etmemiştir. Çünkü onun risaletinin onlara bir faydası yoktur. Ancak Allah Teala bu ümmete hitap edip onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geldiğini haber verdiği zaman ise onun ismini kendi ismine izafe etmemiş, kendilerinden biri olarak şöyle ifade buyurmuştur. Estaizu billah. Laqad ca'akum rasulun min enfusikum. Size içinizden bir elçi gelmiştir. Böyle zikrolunmasının sebebi ise onun risaletinin faydasının onlara ait olduğunu beyan etmektir. Mümine gereken Resulullah aleyhissalatu vesselamın izini takip etmek, vaat ve vaidi yani cehennemle tehdidi üzerinde düşünmektir. Çünkü asla mazerete mahal bırakmayacak bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Rivayet edildiğine göre Cübeyr bin Mut'im şöyle demiştir. Biz Cuhfe'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken bize Allah'tan başka ilah ve ortak olmadığına, benim onun elçisi olduğuma ve Kur'an'ın Allah katından geldiğine şehadet etmez misiniz buyurunca, evet şehadet ederiz dedik. Bunun üzerine Efendimiz bize, sevinin çünkü bu Kur'an'ın bir ucu Allah'ın kudret elinde, diğer ucu da sizin elinizdedir. Ona sımsıkı sarılın ki artık ondan sonra ebediyen helak olmazsınız ve sapmazsınız buyurdu. Aziz dinleyenlerim, bu manidar hadisi şerif ve müjdeyle sohbetimiz sona eriyor. Yüce Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla sizinle yeniden buluşuncaya kadar Mevlamızın rahmeti ve bereketi, engin mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun.

0: Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır. Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızık sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti

0: 0540 224 1073 0540 224 1073.
1: Kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

öğüt vermek kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Buysa çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere öğüt acı gelir. Yasaklanmış kötü işlerse onların kalbine güzel ve cazip görünür. İmam Gazali.

Çobansız bir kuzu görsen, yüreğinde sızı görsen, yalnız, yapayalnız bir yıldızı görsen,

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

0: durmadan dönen bir dünyada hakikat için Elif gibi ayakta kalabilmek. Zor olan, güzel olan, anlamlı olan bu.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: zamanın küçük bir kısmında, gerçeğin küçük bir kısmıyla, hakikatin küçük bir kısmını anlamaya çalışırken geçen ömürlerimiz. Ama biz nasıl da her şeyi bildiğimizi düşünüyoruz.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Kimi anlarda birden fark ettiğimiz bir düşünce bizi sevinçle heyecanlandırır ya da endişeye sevk eder. Acaba bitki yetiştirmeye gösterilen özen adam yetiştirme konusunda gösterilebiliyor mudur? Bu soruya verilecek cevapların tasnifi bizi hangi sonuca ulaştıracak? Cevabı ağaçlara bakarak mı bulacağız, yoksa insanlara bakarak mı?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida. 107.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: İçinizde saf inancın sevinciyle açan çiçekler varsa, bu çiçeklerin çürümemesi için dua etmelisiniz.

0: İçine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: dünya hızla gelip geçmeden önce sözünü söyledin mi? İşini yaptın mı? Perdeleri çektin ve sabahı bekliyor musun? Ansızın gelene karşı ayakta mısın?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim. El mütekebbir, kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, Peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin, her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin. Güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım, ey affedenlerin en yücesi olan affü, sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af, yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: komşuda pişenin bize düşmesini beklemektense bizde pişeni komşuya düşürmek daha güzel değil mi?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi, Davat 111.

ne kadar zengin olsan, yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar alır. Gerisi kalır. Mevlana.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.
1: Nida'dan gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Selamünaleyküm. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hayırlı cumalar. Kardeşliğin sofrası Halil İbrahim sofrasında yeni bir programla sizlerleyiz. İnşallah hayırlara vesile olan bir program olur. Bundan böyle haftanın 5 günü olan Halil İbrahim sofrası programının cuma günlerinde size kıssadan hisseler aklatmaya çalışacağız. Kıssadan hisselerde hem bir kıssamız olacak, birden çok bazen alacağımız hisseler bizi bekliyor olacak. Anlamaya çalışan gönle, görmeye çalışan bir gönüle, duyurmaya ne hacet demişler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Haydi şimdi kıssadan hisselerimize kulak verelim. Bugünün ilk kıssası tevbe etmekle alakalı. Tevbe edenin Allahu Teala'nın katındaki derecesini anlatıyor bize. Ebubekir bin Abdullah el-Müzeni rahmehullah şöyle anlatıyor. Geçmiş zamanlarda bir kasap, komşularından birinin kızına aşık olmuş, günün birinde kızın ailesi bir iş için onu başka bir köye göndermiş. Kızın başka bir köye gittiğini haber alan kasap, kızın peşine takılmış ve kendisiyle beraber olmasını istemiş. Kız kasaba şöyle demiş: "Sakın niyet edip arzuladığın şu çirkinliği yapma. Ben seni daha çok seviyorum. Ancak Rabbimden korkuyorum." Kasap ne dedi? "Sen Allah'tan korkuyorsan ben de Allah'tan korkuyorum." dedi ve o çirkin işi yapmadı. Kasap bu iş için yola çıktığına pişman olarak tevbe ede ede geri döndü. Köyüne dönerken öyle bir susadı ki neredeyse susuzluktan ölecek hale geldi. Tam o sırada İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden birinin elçisiyle karşılaştı. Elçi karşısında susuzluktan kıvranıp duran kasaba sordu: "Bu haliniz nedir?" "Sorma," dedi kasap. "Susuzluk beni bu hale getirdi." "Gel," dedi. "Köye gidinceye kadar bir bulutla bizi gölgelendirmesi için Allahu Teala'ya dua edelim." Kasap dedi ki: "Kardeşim, benim Allah'tan bir şeyler istemeye yüzüm olacak bir amelim yok ki dua edeyim. Ne olur, sen dua et." "Peki," dedi, "öyleyse ben dua edeyim, sen de benim duama amin de, olur mu?" Bunun üzerine elçi dua etti. Kasap da duaya amin dedi. Onların duasından sonra köye gelinceye kadar bir bulut kendilerini gölgelendirdi. Köyün içine girdikleri zaman kasap kendi dükkanına doğru ilerledi. Bulut da onunla beraber gitmeye başladı. Elçi kasaba şöyle dedi: "Sen benim kendisini vesile ederek Allah'tan bir şeyler isteyebileceğim amelim yok ki dua edeyim demiştin ya, şu anda bulut seni izliyor. Sen nereye gidersen o bulut da bilmiyorum farkında mısın ama seninle beraber gidiyor. Ben bu işin aslını anlayamadım, bir anlat bakalım. Sen neler yaptın bugün?" Kasap şöyle anlattı: "Dua edeceğimiz zamanda söylemiştim ya, benim kendisine güvenebileceğim bir amelim yok. Sadece şunu söyleyebilirim, başımdan böyle böyle bir olay geçti. Bir kıza sevdalandım. Onun başka bir yere gideceğini öğrendim. Maalesef aklımda kötülük varken kızı sıkıştırdım. Tam emelime nail olurken birden sevdiğim kız
ben seni daha çok seviyorum ama bu yaptığımız haram, Rabbimden utanıyorum deyince aklım başıma geldi. Ben de tevbe ede ede seninle karşılaşmıştım, dedi ağlayarak. Şöyle dedi bir peygamberin elçisi. Kardeşim dedi, tevbe eden kimse Allah katında öyle bir dereceye sahip olur ki, hiçbir kimse o dereceye ulaşamaz. Ve geçelim bu işin hissesine. Tevbe-i nasuh tevbesi nasip olsun hepimize derler. Nedir bu? Öyle bir tevbedir ki, bir daha yapmamak üzere pişmanlık duymak, nedamet halini barındırmak. Gözyaşıyla, istediğin kelimelerle, istediğin anda ama yanık bir kalple, akan bir gözyaşıyla, bükük bir boyunla Rabbinin huzurunda dur. Hata yaptığını itiraf et. Sen her şeyin daha iyisini, gizli kalmış tümünü bildiğin halde itiraf ediyorum ya Rabbi. Ben yaptığım günahlara, niyet ettiğim ama senin rızanla, senin yardımınla gerçekleştirmediğim günahların, o hataların da, suçların da ne olur? Affını benden nasip eyle, benden sil ya Rabbi de. İnanın, tevbe eden bir insanın yaptığı o tevbe, Hak nazarında çok büyük dereceler alır. Yeter ki bizler bunun değerini bilelim ve nasıl olsa ileride bir gün ben namaz kılacağım, bir gün bunları yapacağım demeyelim, bugünden itibaren hayatımıza bir yön verelim. İkinci kıssamız Lokman Hekim'le alakalı. Bildiğiniz gibi kendisinin peygamber olup olmadığı konusunda farklı görüş ve rivayetler vardır. Lakin Kur'an-ı Kerim'de ismi geçtiğinden mütevellit, her İslam alemi nazarında ve biz Müslümanlar için muteber, değerli, çok önemli zatlardan bir tanesidir. Şöyle geçiyor kıssamız. Oğluna nasihatleri çok meşhurdur Lokman aleyhisselamın veya Lokman hekimin. Oğlu bir sual ediyor. Ey babacığım, insanın hangi özelliği daha hayırlıdır? Yani bir insanda bulunması gereken özelliklerin en hayırlısı hangisidir? Lokman hekim din cevabını veriyor. Peki diyor oğlu, bu özellikler iki tane olacak olursa bir insan için en hayırlı iki şey nedir? Din ve mal diyor Lokman hekim. Peki diyor oğlu, bu özellikler üç tane olacak olursa en hayırlıları hangisidir? Din, mal ve haya diyor babası. Dört özellik bulunursa deyince, din, mal, haya ve güzel ahlak buyuruyor. Beş tane olunca deyince, din, mal, haya, güzel ahlak ve cömertlik diyor. Altıncı özelliği sorunca oğluna şöyle cevap veriyor. Ey yavrum, bir kişide sana saydığım o beş özellik bulunursa, o kişi saf ve takva sahibi bir insandır. O kişi aynı zamanda Allah'ın dostudur, şeytandan da uzak durur. İşte böyle. Kıssaya göre, insanda bulunması gereken özellikler var, güzel huylar var. Lokman hekimin de belirttiği gibi bunların en hayırlısı din. Din olmadan, insan Müslüman olmadan bütün dünya onun olsa, tüm güzel ahlaka sahip de olsa, Müslüman olmamış, İslam'ı reddetmiş bir insanın hayırla yaşaması mümkün değildir. Tabii ki burada dinden kasıt dindar olmaktır. Yoksa
iman olmadıktan sonra yapılan hiçbir şeyin kıymeti yoktur. Mal da gereklidir, o maddelerde yer aldı. Lakin buradaki maldan kasıt, haramdan kazanılmayan, harama harcanmayan, aynı zamanda ibadetleri aksatmadan çalışarak kazanılan maldır. İbadetleri huzurlu şekilde yerine getirmek için elbette çalışmak, zaman zaman mal sahibi olmak da gereklidir. Kısaca ibadetlerimizi rahatça yapmaya vesile olan mal kastediliyor. Ve haya, Allah korkusu sebebiyle kötü, ahlak dışı ve günah olan şeylerden kaçınmaktır buyruluyor. Haya da insan için olmazsa olmazlardan. Zira haya imandandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? İman 60 küsur şubedir, haya da imandan bir şubedir. Cömertlik sayıldı nihayet. Cömertlik aynı zamanda Rabbimiz Celle Celaluhu'nun sıfatlarından biri değil mi? Dünyada bu kadar nimeti, tabiri caizse kullarının ayaklarının altına seren O'dur. Hatta düşmanlarını ve kendisine inanmayan insanları, isyan edenleri bile bu dünyada rızıklandırıyor Mevlamız. Düşünebiliyor musunuz? Bize kötülüğü olduğunu bildiğimiz bir insana bizim iyilikte bulunmamız ne kadar garip ve zor geliyor. Lakin ben Allah'a inanmıyorum diyen, hatta isyan eden, Allah'ın dinine düşmanlık eden insanların da boğazından yine Allahu Teala'nın nimeti geçiyor. Onun cömertliğinin bir eseri değil mi bu? Ahirette inşallah Müslümanların cennette yaşayacağı nimetler, lezzetler yine onun cömertliğinin bir eseri değil mi? Öyleyse Allahu Teala'ya dost olup şeytandan uzak olmak isteyenler bu güzel özellikleri kendisinde barındıranlardır. Üçüncü kıssamız Yusuf aleyhisselamla ilgili. Ama kıssamızdan alınacak hisse her dinleyicimiz için. Yusuf aleyhisselam, hatırlarsınız, o zamanın en önemli liderlerinden bir tanesiydi. Bugünkü tabirle Maliye Bakanı, yani parayla ilgili her şeyden sorumlu olmuştu. 12 bin kişilik bir kafileyle ihtişam içinde gidiyordu. Aziz'in hanımı da, kimdi o, Züleyha, Yusuf aleyhisselamın geçeceği yolun kenarındaki bir tümseyin üzerine oturmuştu. Tam yanından geçerken şöyle demişti: "Padişahları günahları sebebiyle köle, köleleri de kendisine itaatleri sebebiyle padişah yapan Allah eksikliklerden uzaktır. Hiç şüphesiz ki hırs ve şehvet padişahları köle yapar. Bozguncuların cezası budur. Sabır ve takva da köleleri padişah yapar. Bazı hatalar yapılmış, uzun yıllardan sonra ders almıştı, değil mi? Bunları söyledi. Onun bu sözlerini işiten Yusuf aleyhisselam'ın ise Allahu Teala'nın haber verdiği gibi şu karşılığı verdiği biliniyor. Dedi ki: "Çünkü kim kötülükten sakınır ve sabrederse şüphesiz ki Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez." Yusuf aleyhisselamlar bir zamanlar köleydi değerli dinleyenlerim. Allahu Teala'nın haram kıldığı şeyi yapmamak için zindana atılma pahasına onu elinin tersiyle itti. Gün geldi, en yüksek mevkilere çıktı. İşte Züleyha bu sözü o zaman söyledi.
Öyleyse biz geçelim bu kıssanın hissesine. Hem dünyanın hem ahiretin padişahlığını elde etmek isteyen bir insan, emirlerini yerine getirip yasaklardan kaçınmak suretiyle Allah'a itaat etmeli. Rabbine itaat eden kişi dünyada da padişahtır. Dinini rahatça yaşar, korkulardan da emin olur. Bu hissemizi Nur Suresi 55. ayette taçlandıralım. Rabbimiz Celle Celaluhu mealen şöyle buyurmaktadır. Allah içinizden iman edip de salih ameller işleyen

Diyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi, onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Gerçekten de öyle. Sahabi-i kiram efendilerimiz de Allahu Teala'ya itaat etmiş, Allahu Teala da birçok kıssada siyerde okuduğumuz gibi dünyayı onların ayaklarının altına sermiştir. Ecdadımız Osmanlı'nın da tarihine eğer biraz bakacak olursanız aynı durumu görürsünüz. Osmanlı kara kaşı kara gözü için değil, çok iyi savaşçılar olduğu için değil, Allah'a Celle Celaluhu ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bağlılıklarıyla dereceleri kazandılar. Ahiretin padişahlığını da cennete girmek olarak anlatıyor Allah dostları. Bundan ötesi Allah'ın rızası ve cemali. Ve az önceki kıssada olduğu gibi hırsın ve şehvetin yani nefsin istedikleri şeyleri, o arzularının insanı köle yaptığını da görüyoruz. İnsanda nefsinin isteklerinin peşinde koşar durur. Nefsin isteklerinin de sonu gelmez. Biri biter, şu olsa başka bir şey istemiyorum der, o ele geçirildiğinde daha fazlasını ister. İlla da birinin emrine girip onun kölesi olmasına gerek yoktur. İnsan bunlara uymak suretiyle de nefsine köle olup maalesef ahiretini yitirir. Dördüncü kıssamıza geçelim. Konuşmak veya susmakla alakalı. Günün birinde Ömer bin Abdülaziz'e rahimehullah bir zat gelmiş. Bir sual sorabilir miyim deyince sor denmiş kendisine. Şöyle demiş o zat. Ne zaman konuşmalıyım? Cevap gecikmemiş. Susmak istediğin zaman. Peki demiş. Ya Ömer, ne zaman susmalıyım? Konuşmak istediğin zaman. Geçelim hissemize. Değerli kardeşlerim, amellerin sevabını berbat eden, o yapılan amelden hiçbir sevap alınmamasına sebep olan mevzular var. Bunlardan bir tanesi de gösteriştir. Amiyane tabirle, bilinen genel tabiriyle hava atmak. Ömer bin Abdülaziz'in cevaplarında buna işaret edilmiş. Ömer bin Abdülaziz rahimehullah adama şöyle demek istemiştir. Susmak istediğinde bu durum nefsinden kaynaklanıyor olabilir. Mesela bir topluluğun içindeyken insanlar ya ne kadar edepli, ne kadar vakarlı bir adammış desinler diye. Nefsin seni susturmak istiyor olabilir. O zaman nefsine muhalefet edecek ve konuşacaksın. Bunun tam tersi de olur. Mesela nefsin ne kadar bilgili adammış, ne kadar güzel bir bilgisi, anlatım şekli var dedirtmek için seni konuşturmak isteyebilir, konuşmanı uzatmak isteyebilirsin. İşte o zaman da sus ve nefsine muhalefet et diyor.

Bir başka kıssamız, şeytanın adıyla ismini taşıyor. Ata el-Horasani rahmehullah şöyle anlatıyor. Peygamberlerden biri, bir deniz kıyısından geçerken balık avlayan bir adam görmüş. Adam Bismillah diyerek ağını

denize atıyormuş. Fakat olacak ya, hiçbir balık tutamıyor. Ağında hiçbir balık yok. Peygamber daha sonra başka bir adama rastlamış. Adam, haşa, şeytanın adıyla diyerek ağını atıyor ve balıkların çokluğundan dolayı ağ dop dolu oluyormuş. O peygamber Allahu Teala'ya sual etmiş: "Ya Rabbi, ben kesin olarak biliyorum ki bunların hepsi senin elindedir. Rızkı veren de sensin. Vardır bir hikmetin. Ve hikmetinden sual olunmaz. Bu işin sırrı nedir Allah'ım?" Allahu Teala meleklere şöyle buyuruyor sonra: "Peygamberime balık tutan o iki kulumun ahiretteki yerlerini gösterin." Bir de bakıyor ki peygamber Allah'ın ismiyle diyerek ağını atan adam için Allahu Teala'nın hazırladığı nimet ve makamları, diğer taraftan da şeytanın ismiyle diyerek ağını atan adamın ahiretteki rezilliğini, rüsvalığını görünce şöyle dedi: "Ya Rabbi, tamam, ben razı oldum." Bu kıssada İhya'da geçen kıssalardandır. Geçelim hissemize. Arife tarif gerekmez ama yine de birkaç kelam edelim. Her birimizin ezbere bildiği cümlelerden bir tanesi: "Bu dünya ne dünyası?" Evet, imtihan dünyası. Demek ki Allahu Teala dünyada yalnızca mümin kullarının her istediklerini vermiyor. Dünyanın da ahiretin de sahibi O'dur. İstese dünyada da müminlerin nimetler içinde yer aldığı bir yer yaratırdı. Fakat böyle yapmamasının bazı hikmetleri vardır. Mesela İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhu tam bu konuyla alakalı olarak bir eserinde şöyle bir açıklama yapar. Bir soru sorulmuş. Soru şöyle: "Allahu Teala'nın her şeye kadir olduğunu düşünürsek, ahiret mutluluğuna mani olmadan dünya mutluluğunu da vererek dostlarını her iki tarafta da mutlu kılması mümkün değil midir?" Cevap şöyle: "Eğer Allah'ın dostları dünya hayatı gibi az bir süreliğine sıkıntı çekmeselerdi, sonsuz nimetlerin kıymetini bilmez, ebedi sağlık ve afiyet nimetini gereği gibi takdir edemezlerdi. Nitekim karnı acıkmayan kişi yemeğin, başı sıkışmayan kimse boş vaktin kıymetini bilemez." Ne güzel anlatmış. Demek ki dünyada bir çaba, bir zaman zaman endişe duyulacak. Bu dünyada gerçek ile yalan, hak ile batıl bir yere kadar iç içedir. Haklıyla haksız maalesef birbirine karışmıştır. Eğer bela ve sıkıntılar Allah dostlarına değil de Allah'ın Celle Celaluhu düşmanlarına verilmiş olsaydı, Allah dostları ile Allah düşmanlarının birbirinden farkı kalmaz, seçme özgürlüğü ve imtihanın da altında yatan hikmetin belki de anlamı kalmazdı. Bu durum, dünya ve ahiret saadetinin sebebi olan gayba iman etmek şartına aykırıdır. Dolayısıyla o kimseler ki gayba iman ederler, bu Allah'ın dinine ve peygamberlerine gayba inanarak yardım edenleri belirlemesi içindir gibi ayetler işte bu manaya işaret etmektedir. Bizim gördüğümüz var, bir de göremediğimiz var dostlar. Sıkıntılar, yaşadığımız bu imtihanlar günahlara kefarettir. Allahu Teala mümin kullarına sıkıntı vermektedir ki bu sıkıntılar günahı olanın günahlarına kefaret, eğer günahı azsa veya yoksa da onun derecesinin yükselmesine vesile olsun. Bunun için insan her istediğini elde edememekte, başına sıkıntılar gelmektedir. Yani Allah dostlarının dünyada çektiği bütün sıkıntılar, üzüntüler ve kederler aslında bir terbiyedir. Hak düşmanlarına bu dünyada verilen nimetler, ferahlıklar, sevinçler, türlü şeyler, cemal olarak gözüken aslında celal sıfatlar,

hapishanesi kafirin cennetidir. Gerçekten de öyle değil mi? Allahu Teala'nın cennette kendisi için hazırladığı ve ebedi olarak istifade edeceği sayısız nimetlere nispetle dünya mümin için hapishane gibi değil midir? Allahu Teala'nın ahirette kafirler için hazırladığı ve yine içinde ebedi olarak kalacakları o elem verici azaba göre dünya kafir için cidden cennet gibidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın Allah katında sivrisineğin kanadı kadar değeri olsaydı kafire dünyadan bir yudum su içirmezdi buyurulmuştur.

Bir başka kıssamız dünya ve ahiret tercihiyle alakalı. Faydalı işler, faydasız işlerle alakalı. Muhammed bin Ka'b radıyallahu an şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın yanında oturuyorduk. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle buyurdular. Şu kapıdan ilk girecek kişi cennet ehlinden bir adamdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurduktan sonra fazla bir zaman geçmemişti ki Abdullah bin Selam içeri girdi radıyallahu anh. Sahabelerden bazıları onu tebrik etmek için onun yanına gittiler. Şöyle dediler. Efendimiz biraz önce şu kapıdan ilk girecek kişi cennet ehlinden bir adamdır buyurdu. İçeri ilk sen girdin. En güvendiğin amelini anlatır mısın ne olur? Şöyle dedi sahabi. Ben zayıf bir adamım. Fazla bir amelim de yok. Allah-u Teala'dan bir mükafat ümit etme konusunda kendisine en güvendiğim amelim, kalbimde kötülük barındırmamam ve dünyama, ahiretime faydası olmayan boş şeyleri terk etmemdir dedi. Ne kadar aslında kolay gibi görünmekle beraber işin zorluğu malum değil mi? İmandan sonra cennete girmeye vesile olan huylar ve davranışlar var değil mi? Bunlardan bir tanesi kalbinde kimseye özellikle hiçbir Müslümana kötülük barındırmamak. Dünyasına, ahiretine faydası olmayan şeyleri terk etmek. Bununla ilgili olarak Haşr suresinin 10. ayetinde çok önemli bir ihtar ve tespit var. Rabbimiz Celle Celaluhu o surenin 10. ayetinde mealen şöyle buyurmaktadır. Onlardan sonra gelenlerse şöyle derler. Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Tecrübe en önemli ve pahalı nesnelerden bir tanesi. Ve fiyatı sürekli artar eğer satılacak olsa o tecrübenin. Şimdi bir Allah dostunun ismi Şakiki Belhi Hazretleri, Hatem-i Esam, o da talebelerinden bir tanesi, rahmetullahi aleyh, onunla aralarında geçen bir diyalog var. O çok pahalı olan tecrübe var ya, o tecrübeyi bizlere bedavaya sunacaklar şimdi, yılların tecrübesini. İster misiniz bedavaya bir hikmet almak, tecrübeden istifade etmek? O zaman buyurun. Şakiki Belhi rahmetullah bir gün talebesi Hatem-i Esam'a şöyle dedi. Ey Hatem!

Sen ne zamandan beri benimle berabersin? Efendim, 33 senedir yanınızdayım, dedi. Peki, söyle bakalım, bu 33 yılda benden ne öğrendin? 8 mesele öğrendim efendim. Allahu Ekber, ömrüm neredeyse seninle geçmiş ve sen benden sadece 8 mesele öğrendin, öyle mi? Hocam, dedi, biliyorsunuz ki ben yalan söylemeyi sevmem. Bu 8 meseleden başka bir şey öğrenmedim. Peki, bu 33 yılda öğrendiğin o 8 maddeyi say bakalım. Bir de senden öğreneyim. Ve şimdi anlatmaya başlayacak Hatem-i Esam, 33 yılın bir özeti. 33 senede alınan o derslerin, ibretin bizim için sunulmuş hali. Gelin dikkatle dinleyelim. Hocam, öğrendiğim 8 mesele şunlardır. Birinci mesele, insanlara baktım, herkesin sevdiği birilerinin olduğunu ama sevdiklerinin kendisiyle sadece mezara kadar geldiklerini, kabre defnettiklerini ve sonra bütün sevdiklerinin kendisinden ayrıldığını gördüm. Bu durumu gördükten sonra kendime sevgili edineceğim şeyin benimle beraber kabre girebilecek bir şeyler olmasına karar verdim. Bu sebepten iyilikleri kendime sevgili edindim. Böylece sevdiklerim benimle beraber Allah'ın izniyle kabre girebilecek. Ey Hatem, ne güzel düşünmüşsün, ne güzel yapmışsın, dedi hocası. Peki ikinci mesele nedir? Hocam, Nâziyât suresinin 40 ve 41. ayetini uzun uzun düşündüm. Mealen okuyalım o ayeti. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz cennet onun sığınağıdır. Bunu düşündükten sonra kesin olarak inandım ki doğru olan Allahu Teala'nın sözü. Ben de nefsimin kötü isteklerini engellemek ve Allah'ın emirlerine itaat etmesini alışkanlık haline getirmesi için elimden geleni yapmaya çalıştım. Böylelikle nefsimin Allah'a boyun eğmesini alışkanlık haline getirdim. Üçüncü mesele şu hocam. İnsanlara baktığımda gördüm ki herkesin yanında değer verip koruduğu bir şey var. Sonra da Allah'ın Nahl suresinin 96. ayetinde buyurduğunu düşündüm. Şöyle aktarıyordu. Sizin yanınızdaki dünya malı tükenir. Allah katındakilerse kalıcıdır. İşte böyle hocam. Bunun üzerine kıymetli ve değerli olan her şeyi, sevabının Allah katında muhafaza edilmesi ve böylelikle öldüğüm zaman karşıma çıkması için daha yaşarken Allah'a yolladım. Dördüncü mesele şu hocam. İnsanların çoğunun dünya malına, halk arasındaki şereflerine ve dedelerinin soyuna çok fazla önem ve değer verdiklerini gördüm. Biraz düşününce hepsinin ne kadar da değersiz şeyler olduğunu anladım. Sonra Allahu Teala'nın Hucurat suresinin 13. ayetindeki emrini hatırladım. Mealen, sizin en şerefliniz takvaca en ileri olanınızdır. Ve beşinci madde hocam öğrendiğim. İnsanlara baktım, herkesin birbiri hakkında ileri geri konuşup lanet ettiklerini gördüm. Bunların hepsi kıskançlıktan, çekememekten kaynaklanıyordu. Bunun farkına vardım ve Allahu Teala'nın şu ayeti kerimesi üzerinde düşündüm. Mealen, onların bu dünya hayatındaki rızıklarını aralarında biz böldük. Bunun üzerine kıskançlığı bıraktım
ve insanlardan uzaklaştım. Anladım ki insanların rızıklarını paylaştıran sadece Allah-u Teala'dır. Böylelikle insanlara düşmanlık beslemekten kurtuldum ve kıskanmamaya çalıştım. Altıncı mesele şudur hocam. İnsanlar birbirlerine haksızlık etmekte ve birbirlerini öldürmekteydi. Ben de Allah-u Teala'nın Fatır suresinin 6. ayetinde geçen o bilgiye yöneldim. Mealen şöyle buyurulmaktaydı. Hakikaten şeytan öteden beri size düşmandır. Siz de onu düşman edinin. Böylece ben sadece şeytana düşmanlık yapmaya çalıştım ve ona karşı alabileceğim tüm tedbirlere dikkat ettim. Çünkü şeytanın bana düşman olduğuna Allah-u Teala şahitlik etmekteydi. Ben de artık şeytandan başkasına bir insana düşmanlık etmeyi bıraktım. Ve yedinci mesele hocam, insanların bir parça ekmeğe sahip olabilmek için her türlü rezilliğe, kepazeliğe düştüğünü ve helal olmayan işlere girdiklerini gördüm. Sonra Hud suresi 6. ayet aklıma geldi. Mealen, yerde yürüyen ne kadar canlı varsa hepsinin rızkı Allah'a aittir buyruluyordu. Fark ettim ki ben de rızkı Allah'a ait olan canlılardan sadece biriyim. Böylece Allah katında benim için uygun görülmüş olan rızkım için endişelenmeyi bıraktım ve bunların yerine Allah'a ibadet etmekle meşgul olmayı tercih ettim. Ve sekizinci ve son madde hocam, sizden öğrendiğim. İnsanlara baktım. Herkesin kendisi gibi mahluk olan bir şeye güvendiğini gördüm. Kimisi arsa ve tarlasına, kimisi evine, ticaretine, kimisi işine, kimisi sağlığına, kimi akrabalarının zenginliğine. Kısacası herkes kendisi gibi sonradan yaratılmış ve bir gün yok olacak olan şeylere güveniyordu. Her zaman var olan ve hiçbir zaman yok olmayacak olan Allah'a güvenen, yalnız O'na güvenen insan çok azdı. Bunları düşününce Allah-u Teala'nın şu ayeti kerimesini düşündüm. Talak suresi 3. ayet mealen. Kim Allah'a güvenirse O ona yeter. İşte bu ayeti kerimeyi düşündükten sonra Allah-u Teala'ya güvendim ve kesin olarak inandım ki O benim her şeyime kefildir. Şöyle dedi hocası, ey Hatem, Allah-u Teala yapmak istediğin bu işlerde seni başarılı kılsın. Ben Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an'dan bahsedilen ilimleri inceledim. Dini meselelerin ve hayırla ilgili tüm işlerin dönüp dolaştığı yerin, senin saydığın bu 8 madde olduğunu gördüm. Her kim bu 8 meseleyle amel ederse, 4 kutsal kitabın hepsiyle amel etmiş olur.

Şimdiki yolculuğumuzda İmam-ı Şafii rahmetullah'ın nasihatlerini olacak. Kıssamızı Abdullah bin Muhammed el-Belvi rahimehullah anlatıyor. Bir ara Bağdat'a gitmiştim. O sırada İmam Şafii de Irak'ta bulunuyordu. Bir gün abdest almak için Dicle'nin kıyısına oturdum. Bir adam da yanımdan geçerken bana, "Ey genç, abdestini güzelce al. Allah da dünyada, ahirette sana iyilik yapsın," dedi. Başımı çevirip baktığımda, arkasında kalabalık bir topluluk olan bir adam gördüm. Abdestimi alır almaz onun peşinden gitmeye başladım. Kendisini takip ettiğimi anlayınca bana şöyle dedi. "Bir şey mi istiyorsun?" "Evet efendim. Allahu Teala'nın size öğrettiklerinden bana ne olur bir şeyler öğretin." Şöyle dedi. "Peki, o zaman iyi dinle. Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından uzak duran insan kurtulur. Dini hakkında endişeli olan kimse helal olmaktan güven içinde olur. Dünyaya değer vermeyen birisinin gözleri kıyamet gününde Allahu Teala'nın verdiği sevapları görünce sevinir. Başka şeyler söylememi ister misin?" "Evet," dedim. Devam etti. "Kimde şu üç özellik bulunursa, o kişi imanını kemale erdirmiştir. 1. Allah'ın emrettiklerini yerine getirip, başkalarına da yapmayı tavsiye etmek. 2. Allah'ın yasaklarından kaçınıp, başkalarına da kaçınmayı tavsiye etmek. 3. Allah'ın koyduğu sınırları aşmamak." "Yine devam edeyim mi?" deyince, "Ne olur, evet," dedim. Şöyle devam etti. "Evladım, dünyadan elini eteğini çek. Daha çok ahirete yönel. Tamam, dünyada çalışman lazım. Tamam, birçok sorumluluğun var. Ama sen ağırlıklı olarak ahireti düşün. Böyle yaptığın takdirde kurtuluşa erenlerle birlikte sen de kurtulursun." O zat bana bunları söyledikten sonra yoluna devam etti. Peşinden gidenlere onun kim olduğunu sorunca İmam Şafii olduğunu öğrendim. Sonra onun sohbetlerine gittim sık sık. Bir gün İmam Şafii ve Haris bin Lebit ile birlikte Safa Tepesi'ne çıkmıştık. Haris, Salih el-Meri'nin talebesiydi ve sesi gerçekten çok güzeldi. Kur'an-ı Kerim okudu. Mürselat suresinin 35 ve 36. ayetlerini okuduğunda İmam Şafii Hazretlerinin rengi değişti. Tüyleri diken diken oldu, birden titremeye başladı ve bayılıp düştü. Bunlara sebep olan ayetin meali şöyle: "Bu, konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler." İmam Şafii Hazretleri kendine geldikten sonra şöyle dedi: "Ey Allah'ım, yalancılardan olmaktan ve gafillerin yüz çevirmesinden sana sığınıyorum. Allah'ım, ariflerin kalpleri sana eğilir. Aşıkların boynu sana bükülür. Allah'ım, cömertliğini bana hibe et. Günahlarımı ört, kusurlarımı bağışla." Gelelim hissesine. Kıssamızın içinde de duyduğunuz iyiliği tavsiye etmek ve kötülükten men etmek, emri bil maruf, nehyi anil münker diye tabir edilen bu mevzu,
bulunduğu her ortamda Müslümanın en önemli görevidir. Âl-i İmran suresinin 104. ayetinde bu apaçık belirlenmiştir. Mealen, sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreden, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Böyle ama bu kıymetli vazifeyi usulüne uygun olarak yapmak lazımdır.

Hasılı, kendimize nasıl söylenmesini istiyorsak, o şekilde karşı tarafa söylemek gerekir. Ayrıca İmam-ı Şafii'nin rahimehullah nasihatlerine dikkat etmek gerekirse, iyiliği yapıp başkalarına da tavsiye etmek, kötülükten sakınıp başkalarını da sakınmasını tavsiye etmek ve bununla beraber Allah'ın koyduğu sınırları aşmamak, imanın zirvesine yaklaştığının göstergesidir. Kurtuluş, Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmaya bağlıdır. Bunları yapmadan kurtuluşu beklemek, kuru bir temenniden ibarettir. Demek ki, kurtuluşa erenlerle kurtuluşa erebilmenin en kısa yolu, bütün işlerde Allah-u Teala'nın seveceği şekilde davranmak ve onun yolundan gitmektir.

hangimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizi gördüğü zaman sevinç duyacağı bir ümmeti olmak istemez? Birçok hisse alacağımız kıssamız şöyle. Rivayet edildiğine göre Rebi bin Heysem rahimehullah çoğu zaman gözü çok yumuk ve kısık şekilde başı eğik halde dururmuş. Bundan dolayı kendisini tanımayan bazı kimseler onun gözünün görmediğine hükmederlermiş ve belinde bir ağrı ve sızı olduğuna. Bu zat İbn Mesud radıyallahu anh'ın evine tam 20 yıl gelmiş gitmiş. İbn Mesud radıyallahu anh'ın cariyesi Rebi'yi gördüğü zaman kör dostun geldi dermiş. İbn Mesud radıyallahu anh cariyesinin söylediği bu söze tebessüm edermiş her defasında. Çünkü Rebi kapıyı her çaldığında kapıya cariye çıkar, her seferinde de onu başı öne eğik, gözleri yumuk olarak görürmüş. İbn Mesud radıyallahu anh Rebi'ye her baktığında hatırına Hac suresinin 34. ayeti gelirmiş. Şöyle buyruluyor mealen: alçak gönüllüleri müjdele. Ve şöyle dermiş: vallahi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi yaşasa ve seni görmüş olsaydı çok sevinirdi. Maalesef günümüzde şu kıssanın hisselerini almak için çok fazla insanın beklediğini düşünmüyorum. Rabbimizin yapılmasını yasakladığı şeyler var. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de namahreme, yani kendisiyle evlenilmesinde dinen bir sakınca olmayan kadına bakmak. Annesinin dışında, hanımının dışında, kız kardeşinin dışında veya kızının dışında. Nitekim İhya'da belirtildiğine göre bir gün Yahya aleyhisselama sormuşlar: zinanın başlangıcı nedir deyince bakmak ve istemek dermiş. Nur suresinde belki çoğumuzun ezbere bildiği bir ayetinde Mevlamız Celle Celaluhu ne buyuruyorlar? Mealen, mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Dikkat ederseniz, ayet-i kerimede önce göz, ondan sonra da tenasül organı zikrediliyor. Zina son derece tehlikeli. Sadece kadın ve erkeğin birlikteliğinden ibaret değil. Tabiri caizse zinaya giden yolların kilometre taşları vardır ki işte onlar da zina diye isimlendiriliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu önemli mevzuyla alakalı şöyle buyurmuştur: her insanın zinadan nasibi vardır. Gözler zina eder. Gözlerin nasibi zinası bakmaktır. Eller zina eder. Ellerin zinası tutmaktır. Ayaklar zina eder. Ayakların zinası zina yerine doğru gitmektir. Ağzın zinası öpmektir. Kalp de niyet eder ve ister. Tenasül organı kalbin bu niyet ve isteğini ya tasdik eder veya yalanlar. Yine hadis-i şerifte dikkat ettiyseniz göz, değil mi? Küçük günahların büyüklerinden olan göz zinası bir müddet sonra insanı büyük günahlara götürür maazallah. O da tenasül organının zina etmesine kadar gider. Her kim gözünü haramdan sakınmaya güç yetiremezse, o da tenasül organını haramdan muhafaza ettiremez. İsa aleyhisselam şöyle buyurmuşlar: harama bakmaktan kendinizi koruyun,
Harama bakmak kalbe öyle bir şehvet eker ki, o şehvet tehlike olarak insana yeter. Ben temiz kalpliyim. Benim kalbimde bir sorun yok. Ben kötü gözle bakmıyorum ki. Biz yıllardır aynı yerde büyüdük. O benim bacım, erkek kardeşim sayılır, abimdir gibi sözler, şeytanın ve nefislerin tuzağından başka bir şey değildir. Bu mevzuda her birimize tokat gibi yüzümüze çarpacak olan bir kıssa var. Ümmü Seleme radıyallahu anha annemiz anlatıyor. Ben bir gün Meymune ile birlikte radıyallahu anha Resulullah'ın yanında oturuyordum sallallahu aleyhi ve sellem. O sırada gözleri görmeyen Ümmü Mektum radıyallahu anh geldi. Kapıdaydı. Kapıya vurdu. İçeri girmek için izin istedi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam perdenin arkasına geçin buyurdu. Ben de efendim o kör değil mi, bizi görmez deyince peki siz onu görmüyor musunuz buyurdu. Ne ayet-i kerimelerde ne de hadis-i şeriflerde kalbi temiz olanların veya bazı kimselerin namahrem de olsalar bir arada bulunmalarında, görüşüp konuşmalarında, tokalaşmalarında bir sakınca yoktur gibi bir ifade yoktur. Hangi ölçüyle Allah'ın yasağını çiğneyebilmekte ve hatta bundan öte işlediği harama kılıf bulabilmektedir ki? Hanımlar için de aynı sınırlar ve hükümler vardır. Bir erkek için namahrem bir kadın neyse, bir hanım için de namahrem bir erkek öyledir. Mevlamız Celle Celaluhu, Nur Suresi 31. ayette mealen şöyle buyurmaktadır. Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar hariç, ziynet yerlerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Ziynetlerini kocalarından yahut babalarından yahut kocalarının babalarından yahut oğullarından yahut üvey oğlu oğullarından yahut erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin oğullarından yahut kız kardeşlerinin oğullarından yahut Müslüman kadınlardan yahut sahip oldukları kölelerden, yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklarından başkalarına göstermesinler. Gizledikleri ziynetler bilinsin diye, ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte tövbe ediniz ki, kurtuluşa eresiniz. Hasılı, günaha götüren her şey çirkin görülmüş ve yasaklanmıştır. Tedbirli davranarak bunlardan uzak durulmalıdır. Haramlardan korunmak için harama götüren şeylerden de sakınmak gerekir. Allahu Teala haramlardan koruyandır. Hep beraber diyeceğiz.